Yaqında xizmetçilerin bir dövü tengelerini bir taraf kılıp atkallıqını gördüm. Bu mazire, küçük balı pul saldığın sapal kaçısını yerge edip çıkıp etkenge loğuşa etdi. Psixik mülazimet merkezi talla bazar bulmağandakin 10 çıq tenge neden tapkandı o, dəb hayran kaldım. Yardımcılarımız naiti, kəsipcan, iş orunda şahsi işini kılıdıq Allah yok. Bu tengeler xizmet bilen münasuvatlik boz gerek. Lekin bu tengeler bilen xizmetinin kandaq münasuvatı badu. Yardımcı minin tanır kapkağınımını körüb, bunun bir balının mesle soruş üçün tölügen aldın kilişi şaqı işkallikini eğitib idi, bu balıdın həxni az eliş ya ki almaslıq gerek mi yox, dəb hanı uyuqıp turplu qaldım. Yardımcı minin ündümüginimini körüb, bu kanç puldu, dəb oylavatqan oxşaydu, dəb qaldı boğay. Balının həmi pulu moşinçilikken, yetmigen yerge, mə yardım qılay davadı mən, dedi. Pulun işini keyin deyişeyli, onu kim əkəbdu, dəb sordum. Əsli qayıdı boyunca balının məsələsi bolsa atanısı əkilişi kerak idi. Yardımcı balının öz kilib yıqan pullarını məsələ təhqiqi tölgəlikini, atanısı onun bu yerge kəlgəlikini bilməkdiğallıqını edib, tızımlaş cədivilini aldım qeyilib gəldi. Cədivəldə Canşau Çin, kız, 13 yaş, otur məktəb toluqsız birinciliknin oquqıçısı digən xatla rətlik yazalıq duraddı. Canşau Çin'i körüb teximə hayran qaldım. Psixik məsləhət oranığı özü kilerligen bu oquqıcını boyu egiz boz gerek, dəb oylabdı mən. Əksicə, o çoğu kiçik, seriq oquqıcıla formuz giyib, divanda teriq dək tügülüb oldurabdi. Qandaq ışıqı yoluqdunuz, sizge qandaq yardımım gerek, dəb sordum. Canşau Çin'nin çoğu kiçik bolğını bilən, yuqri, boğuraq avazlı gəb qılışları can bojiyiği səl oxşab getaddi. O, ləvlarını çişləb durub, sizdən yardım sorab geldim. Apamın dostunu yoktu birin, dedi. Bu gəbni alıp korkup gettim. Bu, kar cəmiyyatın adam öldürüp berişini tələb qılışı qoxşamdı o nemə? Apanızdan dostluğu üşmüsüz? Elbette, bu gəblerimini eşkimgü demən, məngü deməyemən dəb vədi birin. Bu gəb meni tənlikti qoydu. Onu bir bala degendim o, əgər o adam öldürüşünü közləsə, çoxu münasibətlik orqallağı məlum qılışım kerak qo. Əgər onun tələbini rəd qılsam, Könlüdeki gəpni deymisə, yardan beri suğu çalışıdı. Bu temidin özümünü kaçırıp, asta eğiz açtım. Apınızın dostunu yoktiş degen nemi gəp? Yoktiş degen bu gəptin kan purap durdu. Sağçı filmlerde karakçıla birerini öldürüp etiş üçün muşi gəp neşildudu. Menin yoktiş degenim, apamın dostunu öyümüzden çıxırıp etiş. O apamın vaxtını ilgili valdi. Ula ətidin keşkice toxtumay paranlaşqaşqa, Apamın bana fakat vaxtı yetmeyi vardı. Birer işe yoluqsa, onun bilerli paranlaşmayı, mən bilerimi paranlaşıp, fikrimini anlapaqsı boladı. Aslında mundaq işken de, Canşau Çin'nin loğudu da yoktiş degen sözünün öldürüp etiş degen mənisi yokken, öydün çıxırıp etiş deydiğen mənisi varken. Mən yenik tini bilip, Canşau Çin, apınız siz bilen yeterli fikir almaştırmaydı iken, bunun xeyli fikriniz varken de, dedim. O, Xuddi sırdaş dostunu tapqandak, qadını roslap tik oldurdi. Şundaq, apamın könlüde nemişi bolsa dostuqılı deydu, mağı demeydu. Uyumuzun işlerini onunı demey mağı deyişi kerek. Onunı dostu yakın mu, ya ki mən mu? Canşau Çin'nin mağı tikilgen çıraylıq qarı közlerden ciddilik və ələm çıxıp duraddi. Uyumlanın işini elbette siz bilen məsləhətlişi kerek. Bu işte siz onunı ən yakın, dəb pozisiya bildirdim. Bu gap onu yaqdi. Toğra, apamın o dosti, apamğa ətidin kəşkici yipişi valıdı. Apamını acıraşdırıb, ailemizden inaklıqını buzup, bizni vayran kılmaqcı. Onun kırpıkları nəmləşdi. Onunğa qağaz sunup verdim. O qağazını almay, közlerini çimçıqlıdıb, köz yeşini qurtvetmək boldi. Nəticədə kırpıkları bir-birgi çaplışıb, kiçik çotqıqıl oxşab qaldı. Qarğanda Canşau Çin'nin könlü xırıs və zidiyyətki tolğan boz gerek. Apsının dostu bala qazanın başlamçısıken. Şau Çin, apınızın dostu ailanlarını bəxsiz qıp qoydu mu? Dəb sordum. O, beşini lanıştıb, şundaq dəb cavab verdi. Apınızın dostunun yamanlıqını konkur dəb yer eləmsiz. O, tüyüksüz çikilinib qaldı. O, ancımı əski əməs bulmasa, et bayramlada mağa soğu berdi. O, apamın yıqın dostu. Tova, mən onun apısının dostunu ərkişi oxşaydı, hətta üçüncü şəxs müdü, dəb qumalınıb getibdi mən.
bu dostilda ayol kishi ekan emasmi? Kallamda shu zaman bu qizning onasi qo'shjinis bilan muhabbatlash kuchisimidu degan xayolni kezib o'tdi. Bo'lmasa ikki ayolning munosabati Jang Shaojinni buncha biyoram qilmas bo'lg'aydi. Psixik maslahat berguvchining kallasining sur'ati tez kompyuterga o'xshaydi. Maslahat so'rg'uvchining har bir ig'iz gapi uning kallasida nurg'ulgan faraz va xayollarni paydo qiladi. Mo'nglagan ehtimolliklar laylab yurgan botilkaga o'xshaydi. Maslahat so'rg'uvchining qalbidagi alvastining qaysi botilkaga yushirilganligini bilib bo'lmaydi. Siz o'ylagan farazlar oxir berib haqiqiy sabab emas, rangdor ko'piklar bo'lib chiqadi. Siz salqargan biror jumla gapda maslahat so'rg'uvchining duch kelgan masalasining oshqucha yushirilgan bo'ladi. Lekin bu qitim men qattiq qaymoqib qoldim. Muallimning bizga o'zingizning farzini qarshi tarafning reallikiga deb qarvamang. Uning oldiga o'tvamang, faqat agishing. Agishing. Agashsangizlar bo'ladi deganlarini esga oldim. Kayfiyatimni qaytadan tangshab Jang Shaojinga "Apangiz bilan do'stining do'stligiga hasad qildi ekansiz" dedim. Jang Shaojin ixtiyorsiz "Hasad? Men bu nuqtani o'ylab baxmabdiman" dedi. U beshini bir yonga qiysaytib bir dam o'ylangandan keyin "Ma'qul. Hasad qilganmi bo'lay. Xaqla, qiz opasining eng yaqini deydi ekan. Lekin opam meni eski choponni tashlab atgandek tashlab atdi. Ko'nglidagi gaplarni menga demaydi" dedi. "Opangizning ko'nglidagi qaysi gapini deysiz?" Jang Shaojin xiyligicha jimib ketdi. "Agar men xiyli tarbiyalangan sapoliq psixik maslahatchi bo'lmagan bo'lsam, o'ltirib uxlab qolardim. Uning gaplarining intayin muhimligini ammo og'izdan chiqara olmayotganligini bilgashga saqlab o'ltirdim. U oxiri ig'iz ochdi. "Hey, meni hech nimani bilmaydi" deb hammasi birlashib meni oldimoqchi bo'lib otdi. Men bu ahmoq qiyofatiga kirib oldim. Ular meni bilmaydi deb qaraydi. Men hammani bilaman. Bildiganlarim ularnikidan ko'p dehi. Ovozi bo'g'iq bu qiz xayollarimning bosh oyog'ini qalaymoqan qilib otdi. Teximi sagaklashdim. Uning lug'atidagi ular degan kim bo'lg'aydi? Dadam, opam, dadamning yangi loyiqi, opamning yaqin do'sti. Jang Shaojinning gap tog'irining tuvi oxiri teshildi. Aslida uning dadasi sirtda birini tepib opti. Jang Shaojin maktabdan yong'anda dadasining u ayol bilan yetilishib ketayotganligini ko'ribdi. Shundan keyin Jang Shaojin dadasini ko'zga ilmaydigan bo'lib opti. Lekin dadasi uningga bakli yaxshi muomila qiladigan bo'lib ketibdi. U bu ishini opsiq demaslik qaroriga kelibdi. Desa, oilasining bayram bo'lishidan qo'rqadi ekan. Ota-onasi ajrashib ketgan bolalarning o'zini kamsitadigan bo'lib qolganligini bilgashga, opam bu ishni boyqamasalar, oilamiz saqlanib qoladi deb o'ylaydi ekan. U dadasini har qaytimda qo'g'dab, opsiqa bu ishni qat'iy bildirmabdi. Lekin opsi bu ishni yanada sezib, sal gumon qilib qolganda, u qasdan jidal chiqarib, opsining diqqatini burib yetibdi. Hech qandoq amal topamaganda og'ir qiyofatiga kirib opti. Opsi dadasining har bir harakatiga diqqat qilib yurganda, qizi qizib qolsa, diqqati qizig'i burilib, erining ishini unutib ketadi ekan. Lekin dadasi pushaymon qilmoqda yo'q, o'z yo'lini mengayveribdi. Jang Shaojin qancha amal qilib, dadasining ishlarini yoshirsimu, opsi yanada bilib qilib, do'stiga yig'lab qoqshab dardini to'kib beribdi. Opsining do'sti noyiti jigarlik, qaysar, oshni tutish deganlarga o'lgudak uch ayol ekan. U ayol uning opsi bilan dadasining ishlarini to'xtamay mulohaza qilib, opsini qat'iy qarshi turib zarba berishga undabdi. Opsining do'sti bilan munosabati shunchalik yaqin demaydigan gapi yo'q ekan. Opsi sudqa axloqi buzilgan erini arz qilib, tegishli mol-mulk va qizining vasiylik huquqini talashmoqchi bo'pti. Jang Shaojin ularning gaplarini boshdan oxirgacha anglab, noyit qo'rqib, ansizlikka tushib qapti. Oilasiga opat kelganda, opsi do'sti bilan birlikda kurash qilib, qizini bir chetga qo'yib qo'yibdi. U oxir oilasini qo'g'dash uchun opsining bu do'stini ko'zdan yo'qotmoqchi bo'pti. Bu gaplarni kimga deyish kerak? Savoqdoshlarga deyishga bo'lmaydi. Dabli qo'ysa, u yaratgan baxtli oilaning obraziga nuqsa yetadi ekan. Tuqqanlarga deyishga teximi bo'lmaydi. Ota-onasi yuz obro'yiga bahma ahamiyat

Gezde mundaq bir xabarını gördüm. Angliyadagi ma'lum bir gazet dunyoda kim eng baxtli degan mukofotli savol javob faoliyati o'yishtiribdi. Kelgan javoblarni radga turg'usa, eng baxtli kishi balasini yuyundirib bo'lib quchoqqa olgan on ekan. Ikkinchisi bemorni davolab saqaytib yaraqqa uzatgan doktor. Uchinchisi dengiz sahilida qum qal'a yasab o'ynayotgan bal ekan. Gestxanning tayyorlagan javobi bo'lsa, yozuvchining asrini yozib, oxirgi chekitni qo'yib, qalamni qo'ygan vaqt ekan. Odamning diqqatini tortadigan bu xabarni o'qib, xuddi o'q takkandek silkinib, butun vujudim larziga keldi. Bu to'rt xil ahvolning hammasini beshimdan o'tkazibdiman yo, o'zimni baxtli his qilmabdiman-ku. Nimishqa menda baxt tuyg'usi bo'lmaydi. Atrofimdagilarni kuzatib, baxt tuyg'usiga ega kishilarning baxtli ozligini his qildim. Bir yili tabrik kartlarını körüb etib, sizge bəxt tilayman degan tilaknın ən köp yazılğanlığını bayqadım. Lekin bəxtnin mahiyeti nəmə? Yaponiyalik Haruyo Mashio doktorunun Kallıdaki İnqilab namlı kitabıda mundaq bir gap ba? Bəxtni yas qılğanımızda bədənimizdəki işki ajıratma endorfin ajırılıp çıxıdı. Bəxt tuyğusu dəl adam bədindəki endorfin dəb atıladığan işki ajıralmıdır. Apyongyuldun morfin isimlik zahar ajırılıp çıkıdı. Onun təsir küçü, dəl onun tərkibidiki enzimla təxlidi halda endorfinin qurulmasını şəkilləndirib, təxlidi xoşallıqı yerişdirudu. Ali məktəbinin qobıl qılış uxturuşunu tapşırı verib, xoşallıqdan səkrab yetkininizdə, bədininizdiki biyoximiyelik özgürüşünü təkşürsünüz, endorfinin köpəygəlligini bayqaysız. Haruyo Mashionun təkşürüşcə, adam bədinidiki endorfin ajıralması, Maslow'nun Adamning ehtiyoj qatlami piramidasi nazariyasi bilan hayron qolgudek chipsilishadi ekan. Adam tamoq yeganda xoshal bo'ladi. Bu fiziologiya jihatidagi chatliqdir. Bexatar bo'lganda, muhabbat va g'urur ehtiyoji qondirilganda, zo'r hajmda endorfin ajrilib chiqilib, baxtni his qildiradi. Eng muhimi, o'zingizni namoyon qila olsangiz, badaningizdagi endorfinning ajrilishi eng yuqori chakkaydi. Bu, qorusqanız toyğandaki bəxt tuyğusudun zor dərəcədə halqıb gedudu. Bundaq fiziologiya və psixikanın bir kişi, mağa bəxtini his qilishinin məşqqa, his qilishini özliksiz yuqur kötürüşkə ehtiyaclıq cəryan içkəllikini his qildurdi, çünki bəxt toğumu bulmaydı. Minancə dünyalıqdiki bəxt aval müstəhkəm işənç etiqatdan keludu. Mən daim Ali Məktəblər berib, Ali Məktəb oququcuları bilən pikir almaşdırıb durmən. Ula yoluqvatqan ən çoğun məsilə kişilik turmuş qarışının turğuzuluşi və qımmət qarışının yönülüşi, şundaqla, adam nemi üçün yaşaydı digəndən ibarət. Tarat qola psixik məsləhət mərqizimini ziyarət qağanda daim məndin, mərqizinizdə ən köp sorulduğan sual qaysi dəb soruşudu. Mən psixik məsləhət mərqizimdiki aş siriq safanın tılı boğan bosa, hər birəylənin mən nemi üçün yaşaymən dəb soraydıqallıqını dəb bərgən bolatdi, Adamdagi yashashning ahamiyatini qo'g'lishidagi hayvon bo'libmi? Yoshlar mendan yoshimning qandoq ahamiyati bor deb so'raydi deb javob beraman. Burun boshqalarning kallasiga quyib etish usuli bo'yicha g'oya yoki nishonni ballarning kallasiga quyib, shu bo'yicha taraqqiy qilishini, nishonni hayotlik koordinat qilishini umid qilatdik. Lekin har bir odamning nishoni jopalik tirishish va izdinishni boshdan o'tkazib, ondan Psixikada tiklanmasa, o toğrusu da qancılık küçəb sözlügən bilənmü, o qulaqdan kırıb, bu qulaqdan çıxıb gedədikən. Əməliyyətdə həmməylənin könlədə baldurlu tikli valğan nişanı boludu. Kiçikimizdən tartıb, siz qızğın söygən, intilgən, hörmət qılğan, erişki tırışqan nərsə, yürükünüzdə yıldızlar sumu, mürəkkəb taşqı dünyanın qoğalları da untulub qalıdı. Kimki öz psixik sağlamlıqıqa anlıq alda diqqət qılğanda, Psixik qurulmalarını rətləb alğılı, qalbidiki asasi orunda turvatqan qurulma və sistemini aydınlaşdırıb alıb oludu. Mən xeylidanlıq bir daşıda leksiya sözləb atqanda pəstiki oquqçuladın biri bağaqçıgə, Bir müallim, mən yaşam güzəl, figuramma acayib çıraylıq, danlıq ali məktəbini pütürdüm, bay bir ərsigi təqmisəm, bu dəsmayilərin bir qarqı kətməmdü, dəb yezib mağa bədi. Ali məktəbdə nişan izləb tınırqab yürgəndə bundaq dostlar çıparanlışış bəxtli mühim. Yəni kilib, öz obrazını bekdiş bəxtinin mühim mənbələrinə bari. Daşıda öz obrazını tikləşinən bir qismi ulanın kilib çıxışıdın kilidu. Ula məktəbkə hər xil qatlamladın kilidu. Daşı gərcə kiçik, yipx mühit bosumu,
bütkül cemiyatının kiçikletilgen körünüşüdür. Tallıqılı bulmaydıgan kilip çıkış, öz obrazını kuruştaki muyum kısım izaplanıdı. Yeni bir taraf, ulanın kəsbi, ügünüş ıqtidari, əqil parasti, kişilik münasibet ıqtidari qatarlıqlarını ibarat. Ama bulanı, özünün tırışçallıqı arqılı qoluq keltirgülü boludu. Yeni bir muhim taraf, sırtqi amıl, yani çıray turuqdan ibarat. Mən məlum bir daşıda öz obrazı, özlük tonuşu haqqıda leksiya sözlüdüm. Oquqıcıladın, aranlada özünün qiyapıtıdın kəmsindiğalla barmı, dəb soru vidim, nurğun oquqıcıla qıl götürdü. Qarğanda, həm məylən özünün turqını kəmsindiğan oxşaydım. Aynı çağda bu haldın nemi qılarımını bilməyli qaldım. Hazırqı oquqıcılanın çıray turuqını özgü bunç vala bizim qılıb aldıqallıqını pəqatla oylamabdı mən. Кейін бір оқуғычыдың, «Чырайыңыздың нәрдің кәмсінсіз» деп сорап бақтым. О қыз фигурысы чырайлық, чашлары қап-қара, теріс парқырақ, тішлері ялтырап тұрдыған сайып жамалладың еді. «Бір тішім чырайлық әмәс», деді о қыз. «Қайсы тішіңіз?» «Алтыншы тішім». «Бұны маң деп бергеніңізге рахмет. Болмаса, алдымда 100 жыл тұрсыңыз му, қайсы тішіңіздің сәтлігіні білмәскен мен», дедім. «Сіз білмейсіз», деді о қыз. Lekin özüm bunu bilgeşke külüşk pitin amaymen. Külsemla sətçilerim körünüp qalıdı. Sabahtaşlarım mini muz çıray, hakavur deydu. Ameliyatta mən başqılanın sətçişimini körüp gelişten korku mən. Yigitlər mini qoğulaşqanda bir çişimnin sətligini bilip qalsa min yaxşı görmək qalıdı. Belki başqa birini tepi bilişi mümkiyin dəp oylap, yaxşı yigitlərdən bir nəticəni qoldum berip qoydum. Meningcə bir aylan özünü qobul qılanmasa, Өз білін чықшамыса, башқыла білімін чықшамайды. Шоң өзіңіздің оң чүкіп еван тепей бәрмән. Өзіңізгі рәхімсіз, қатты құл бұман. Бұмыса, башқыла білін қандық мұн сәмеме халдан яқшы өтәләйсіз. Өзгертәлмейдіған қысымыңызны құбыл қылың деген бұл сөзіне толым яқшы көрмән. Айлы келіп чықшымыз, чырай тұрқымыздегі кәмтүклік қатарлықланы өзгертәмейміз. Лекін яқшылап, орнының толықлап, яқшылай алайдыған тәрәпле, Біз өзгерті әләйдіған қысымымыз дұр. Өзгертіш мүмкін болмаған нәрсіләге қандақ муамел қылыш керек? Бұныңға жауап оқшымайды. Лекін, бұ оқшымыған жауапла біздің ғаятымызға чонқыр тәсір көрістуду. Мәсілен, бір адам өзіні сәт тапқарыса, өзіні бәқсіз ес қылышы мүмкін. О, өзіні шүнші сәт тапқараваса, бәқт ес қылыдыған қандақ оқуқы болсын? Бір айлан оны намрат дейші мүмкін, Немішқа башқыла бай, о намрат тұғылуды. Мән яшлаға даим, түрлік тәңсізліклі жәмиетнің органы құрылмысының бір қысмей, оны тәңләштіріш сіздің баштартып болмайдыған бұрчыңыз деймін.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turgandak, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындының янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтадан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarga keç gündüzünün almışıb gelişi heç iş emez. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarga cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamak dinkiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
9: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

şekillendirişten ibaret. Şinjan Sulu Jenshin Tentrebiye Kespi Terakkiyatçılık Şirketi ilgiri Kaşkar'da köp meydan tentrebiye müsabakalarını mesul bulup ötküzgen. Şujay'nın koyuk futbol keyfiyatı ve birleşme müsabakının terakkiyat yuşurun küçünü del caydı tunup, karxana yıl beşide 1 milyon 500 milyon yuan meblağ selip, LED kaşa elan ekranı setilip, Şinjan Derecinin Taşkırı Futbol Birleşme Müsabakısının Kaşkar asası meydan işletti. Bu şirketin baş direktörü Can Fujun mundaq tonuşturdu. Müsabaka kızgınlığı bargan sıra açtı. Karxanlarının katnış aktiflığı mı bargan sıra yukur boldu. Kaşkar asası meydanı Şinjan boyunca özgül has bolgan LED kaşa elan ekranı tayınıp, zor bir türküm karxanını kilip, hemkarlışkı celip kıldı. Bu Şinjan'ın tuncu kıtım şehir derecinin taşkırı futbol birleşme müsabakası ötküzüşü bulup, o erkaç yerlerga bir meydan ölçemleşken, yukarı ölçemlik, istimalının işçiliği türtkü bulunduğun, tenterbiye müsabakasıya kandak tayarlık kılış gereklikini aydınlaştırıp verdi. Şinjan derecinin taşkırı futbol birleşme müsabakası teşkili komiteti universal bölümünün başlığı, müsabaka akbaratçısı Jay Hongfei mandak bildirdi. Sodiger çakırıp ticaret kılış emeli cengide çınıktırıp, pişpitilgen bir türküm yerlik müsabaka ticaret kolektifini yetiştirip çıktık. Şundakla, keyinki nöbetlik birleşme müsabaka, hatta texim köp yerlik müsabakalarını bazarlaştırıp terakki kıldırış için kımmetlik tecrübe topulduk. Müsabaka meydanında endizi yitildirip, teximi özüge şindigan temkin Şinjan'ı namayan kılış. İlinin yol koyganlıkı rahmet. Meyli Canım Şinjan ya ki Şimal Şinjan komandaları galibi kısın, hemisi Şinjan futbolçılığının galibisi. 8-9 gün keşte Kaşkar 0 arlıq subsidi elan kılıngan, ilinin yol koyganlıkı rahmet namlıq makale, tez sürette dostlar çemberkin kapıldı. Köngülge yakıdığan ilinlik sözler ifadelengen yazıklarının arkı diksi, Şinjan'ı xas kən uçuk endiz bulup, her millet amının bargansıra özüge şindigan temkin royi kıyapetini teximu eksettirdi. Bu xil işenç, maharet müsabıqısı meydanında namayen boldı. Öz meydanı bilen karşı taraf meydanı tüzümüde başka cayga uzun seferge atlanan her bir futbol komandasının emisi sahibhanın nakşe ettip, usul oynayıp karşı ilişiğe erişti. Her kaysı asası meydanlarının özgüç hastalığı ige karşı iliş usulü, Şinjan derecinin taşkırı futbol birleşme müsabıqısı da keyfiyatını kötürdüğün en celipkar nokta olup kaldı. Müsabık meydanda bir bileklik topçı inişip, pey tartışıp kalan rakibige yardım verdi. Tarbagatay komandasının topçısı Amanjol Serikbol, komanda ucum kılvatkan aşkışlık peyitte kadımını toxtutup, yıkılıp düşken rakibini orundan turguzup koydu. Sınariyası bolmağan bu illik görünüşler kalıplardın bir vasıta orun aldı. Kalıplarını illetti. Turpan Şehirlik Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü, Akhbarat Teşvikat Bölümünün başlığı Güzel Nur mandak dedi. Bütün Şinjan'ın arkayız çaylardaki 0 aralık supları hem türt gibi oldu. Kayarda kızık nokta olsa, köpçülük birlikte tavsiye kıldı. Birleşme müsabıkının kızgınlığı baş yazdın, ızçıl, el kılgış müsabıkı ketisi geçi devamlaştı. Bu kıl temkillik müsabık meydanının sırtık daraldı. Ürüm Şehirlik Güven İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı, Teşvikat Terbiye İtekçilik Çoğun Atırtı'nın muan başlığı Yalkuncan Yasin özgürüşlerinin küstüp baykırı. Hazır müsabık meydanı kırgende köpçülükün əmisi tertibini inik belidu. Abdumobil toxtutuş, üçret tutuş, meydan kirişini qayt-qaytta əskertmisek mu, tertib təbiyla şəkillendi. Netçe 10 kişi katlaşkan bir kettimlik çoğun tüptüki müsabıkının sınaydığını teşkil ügüçilerle bulupluk kalmayı, yine her bir adetki katlaşkıçılar bulup, her millet amma emili erkit arkılık cevap kağıs tapşırdı. Şinjan derecinin taşkırı futbol birleşme müsabıkısı futbolunu bir hıl kızık işlemez, belki nurgun Şinjanlıklarının turmuş usulü kaylandırdı. Bu kettimlik futbol müsabıkısı burunla maharet cihetisinin iş bilenle çekilinip kalmadı. Tekin mühimi, o Şinjan'ın terakkiyatını köstüdüğün bir canlıq ülge olup kaldı. Tenterbiye kündülük durmuşka çoğunkırı sığınışken de, idar kılış ünümü, bazar hayati küçü, adimiyet cihetteki kıyapet ortak mücessemlenip, asıl bolgan bu hıl küş, del Şinjan'ın üzüksüz algı ilgirlişideki canlıq, yumuşak emili küştürü.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinivatkan, izdiniş damıda alığı ilgirlevatkan radyoan kucuna. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Hektilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez Devletini Umumuzluk Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itekçi kılıp, sosyalistik zaman yıvlaşkan devletini, umumuzluk kuruşunu, küşlük kanunçılık kapalı digi ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Ağtılap Kanun Destorini Yakşı Yolu Koyuş Gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

ajlandırış, sosyalistik asosiy iqtisodiy tuzumni mukammallashdi. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini chiqib turish, xalqning huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dash, davlatimizning kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga turtki bo'lishdi. Davlat idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini olg'a siljitishda zo'r ahamiyatga ega. Taqtilab qonun dasturida yangi jongo qurilgan 70 necha yildan bo'yonki uzoq muddatlik amaliyot davomida shakllangan taqtilab qonun qoidalari sistemalik biriktirilgan. Jungho millatining 5000 yildan ko'proq vaqtdan bo'yonki munavvar qonun madaniyati o'zuq qilingan. Insoniyat qonunchilik madaniyati qurilishining foydali natijalari o'rnak qilingan bo'lib, u davlatimizning sotsializm xarakteri gavdalantirilgan, xalqning manfaati va orzusiga uyg'unlashgan, davrning taraqqiyot talabiga loyiqlashgan haqtalab qonun dasturi. Hayot sog'lomligi, mol-mulk bexatarligi, savdo qulayligi, turmush saodati, kishilik izzat hurmat qatorliq har qaysi jihatlardagi huquqlarni barobar qo'g'dash namoyon qilingan haqtalab qonun dasturi. Roshan jongocha alohidlikka, amaliyat alohidligiga, davr alohidligiga ega haqtalab qonun dasturi. Haqtalab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yishda tuvandiki xizmatlarni nuqtaliq yaxshi ishlash kerak. Birinchi, haqtalab qonun dasturining zo'r ahamiyatiga doir tashviq tarbiyani kuchaytirish kerak. Haqtalab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yishning xalqni markaz qilishni chiqib turish, xalqning huquq manfaatini ishqa oshirish va rivojlantirishga kapolat qilishning muqarrar talabi ekanligini aniq tushuntirish kerak. Haqtalab qonun dasturi tabiiy shaxs, qonuniy ega qatorliq haqtalab subyektlari o'tirsidiki jismoniy munosabat va mol-mulk munosabatini tangshaydi, qiliplashtiradi. Bu ijtimoiy turmush va iqtisodiy turmushdagi eng odatki, eng ko'p uchraydigan ijtimoiy munosabat va iqtisodiy munosabat bo'lib, iqtisodiy ijtimoiy turmushning har qaysi taraflariga chetiladi. Xalq ommasining ishlab chiqarishi turmush bilan zich bog'lanishlik. Har soha, har kasbning taraqqiyoti bilan zich munosabatlik. Haqtalab qonun dasturi yaxshi yo'lga qo'yilsa, xalq ommasining huquq manfaati qonun kapolatiga ega bo'ladi. Kishilar o'tirsidagi aloqa faoliyatlari texmi tartiblik bo'ladi. Jamiyat texmi inoq bo'ladi. Haqtalab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yishning sotsialistik bozor egalikini rivojlantirish, sotsialistik asosiy iqtisodiy tizimni mukammallashning muqarrar talabi ekanligini aniq tushuntirish kerak. Haqtalab qonun dasturi davlatimizning ko'p yillardan buyon sotsialistik bozor egalikki tuzilmasini yo'lga qo'yish va sotsialistik qonunchilik qurilishini kuchaytirishda qo'lga keltirgan bir qator muhim tuzum natijalarini qonun dasturi shakli orqali bekitib, iqtisodiy turmush va iqtisodiy faoliyat tayinidigan mol-mulk munosabati, savdo munosabatini qiliplashtiradi. Bu sotsialistik asosiy iqtisodiy tuzumni chiqib turish va uni mukammallashtirish, sotsialistik bozor egalikining gullanishi va taraqqiyotini ilgari surishda intayin muhim ahamiyatga ega. Haqtalab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yishning partiyamizning davlatni idora qilish saviyasini o'stirishning muqarrar talabi ekanligini aniq tushuntirish kerak. Haqtalab qonun dasturi davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilishdagi muhim tuzum vositasi bo'lib, uningdagi nurg'un belgilamalar aloqador davlat organlari bilan bevosita munosabatlik. Fuqarolar va qonuniy egalarning huquq majburiyat munosabatiga bevosita chetiladi. Davlat organlari mas'uliyatini ado qilish, xizmat huquqini yurgizishda o'z harakati va faoliyatining doirasi va chekini aniq bilish shart. Har darajalik partiya va davlat organlari xizmatlarni qanot yoydirishda haqtalab qonun dasturidagi belgilamalarni nazarda tutish kerak. Xalq ommasi bahramon bo'ladigan qonunlik haqtalab huquqiga,
jümleden cismani hukuk ve mal mülük hukukuğa dahil tarz kılışkı bolmaydı. Şunun bilen birge, alakadar hükümet organları, revizye organları, kanun yürgüzgüçi organla kanun boyunca fonksiyasını ada kılıp, hizmet hukukunu yürgüzüp, hak talep hukukunun dahil tarz uçurmaslıkını kovdışı, hak talep münasebetinin inak, tertiplik buluşunu ilgiri sürüşü gerek. Ehtilap kanun destorunu yolu koyu seviyesi ve önümü her derdilik partiye ve devlet organlarının halk için hizmet kılış asasi maksadını ada kılış ehvalını ölçeydiğen mühim ölçem hesaplanıdı. İkinci, ehtilap işlerine dair kanun çıkırış hizmetini küçe etiş gerek. Ehtilap kanun destorunun ilan kılınıp yolu koyulışı, ehtilap işlerine dair kanunçılık kuruluşudaki hemme meselenin bırakla hel kılınğalıqıdın derek bermeydi. Yanıla nurğun meselelerde emeliyet davamı da sınaşka izdinişki doğru geliydi. Onu yine üzlüksüz yürüşleştirişke, toluklaşka, inçkileştirişki doğru geliydi. Alakadar devlet organları islahat içi bitiş ve sosyalistik zaman ivilaştırış kuruluşunun talepine layıklaşıp, ehtilap kanun destoru bilen bağlanışlık bulgan, yürüyüşleşken kanun nizam tüzümü kuruluşunu küçeytip, emniyet tecrübelerini üzlüksüz yekülleb, alakadar kanun nizam ve ediliyelik zahatlağı tüzütüşkür güzüşü ve ulanı mükemmelleştirişi gerek. Devletin alakadar belgelemelerden, ehtilap kanun destorudaki belgelemeler ve prinsipla bilen birdek bolmağallarını çın tutup inıklap, tüzütüşkür güzüş ki tigeştiklerge tüzütüşkür güzüş. Bekar kılış tigişliklerini bekar kılış gerek. Kanun zahatının rolunu cari kıldırıp, kanun belgilimlerinin mänisi ve kanunu tedbiklaş asasını vaxtıda aydınlaştırıp, ehtilap kanun destorunun mukumluğu bilen maslişçallıkının birdeklikini saklaş gerek. Kanunu zamanı bekip özgertip turgandıla devletini obdan idarı kılgılı boludu. İktisat, cemiyetinin üzlüksüz terakki kılışı. İktisadi, ijtimai turmuştaki türlük menfaat münasebetlerinin üzlüksüz özgürüşüge ägişip, ehtilap kanun destorunu yolu koyuş ceryanı da mukarrar halda bazı yeni ekval, yeni meselelerge duş gelimiz. Bu kitimki yeni taşsaman öpki yalluğu yokumunun aldığını iliş tizgilleş emniyeti şunu düşündürüp verdi ki, yeni teknika, yeni kesip, yeni kesip aleti ve kişilerin yeni hizmet usulü, alak usulü, turmuş usulü üzlüksüz meydana geldi. Ehtilapka dair kanun çıkırış hizmeti gibi yeni temalarını koydu. Mesele yönelişi de çın turup, teknikinin terakki kılış ve yükseliş yeni ihtiyacı uygulayışıp, yeni emeliyet asası da ehtilap kanun destorunun üzlüksüz mükemmelleşişi ve ravajlanışı türütkü buluş gerek. Üçüncü, ehtilap kanun destoruğa dair kanun icra kılış, kanun yürgüzüş faaliyetlerinin küçe yetiş gerek. Kanuni kattık, kiliplik, adil, medeni icra kılıp, kanun yürgüzüşünün inavetini östürüş, ehtilap kanun destorunun nopozunu kogdaştaki önümlük vasıta. Her dercilik hükümetle ehtilap kanun destorunun önümlük yolu koyuluşu kapalatlı kılıçını mühim tutku kılgan halda kanunçil hükümet kuruluşunu alığı sılcıtıp, ehtilap kanun destorunu memuri tedbir belgileş, memuri başkuruş ve memuri nazaretçiliknin mühim ölçümü kılışı gerek. Kanun nizamla kılaplı kılıp, pukrala, kanuni ilgile ve başkı teşkilatlarının kanunluk hukuk menfaatini kimeytivitidigan yaki ulanın mecburiyetini aşırıytıdığan kararlarını halıganç çıkırışkı bolmaydı. Memuri icazet veriş, memuri cazalaş, memuri mecburlaş, memuri bacilish, memuri hakiliş, memuri tevşürüş, memuri kesim kılış katarlık faaliyetlerini kalıplaştırıp, kanun boyunca memuriyet yürgüzüş iktidarı ve seviyesini östürüp, ammının kanunluk hukuk menfaatiga dahli taarruz qilgan qilmishlar ve xodimlarni kanun bo'yicha qattiq bartaraf qilish kerak. Ehtilap deyilolari xalq ammasining hukuk menfaati bilan eng bevosita
eng zish munosabatlik. Her derecelik kanun yürgüzgüçi organla kanuni adil yürgüzgüçi

Cemiyet köngül bilip atkan meselelerge vaktıda cevap kaytırış gerek. Ehtilep tepçik bolgan nazar etçilikini küçeytip, ediliyelik kutkuzuş yollarını ravallaştırıp, pukrala, kanuni ilgile ve başka teşkilatlarının kanunluk hukuk menfaatini kovdap, cinay işler delosi namıda ehtilep maciraları ve iktisadi maciralarga kol tıkışının katti olduğunu iliş gerek. Ehtilep kanun destorunun kesbiyliki bir kadar küşlük. Onu yolu koyuş davamı da adukatlık oranı ve adukat katarlık kanun kesbi aparatları, kesbi hadımlarının rolunu toluk çare kıldırıp, ammının kanunluk hukuk menfaatini işe aşırışı ve kovduşuğu yardım bir iş bilen birge, halk müressesi, soğudu işleri kesimi katarlık köp menbelik macera halkılış mekanizminin rolunu cari kıldırıp, kanun yardımı, ediliyelik kutkuzuş yardım bir iş katarlı hizmetlerini küçeytip, icdimai küşle ve asasi katlam teşkilatları arkalık ehtilep maceralarını emeli halkılıp, ehtilep kanun destorunu yolu kuyuş hizmetini köptüreptin algı sildiş gerek. Törtüncü, ehtilep kanun destorunu umumlaştırış hizmetini küçeytiş gerek. Ehtilep kanun destori cemi yet kısım 1260 madda. Yüz neçi min xet bulup, devletimizin kanun sistemisindeki maddesi en köp, hacimi en zor, kısım baplarının kurulması en mürekkep kanun hesaplanıdı. Ehtilep kanun destorunu yakşı yolu koyuş için, ehtilep kanun destorunu ammığı yetküzüş, kalbigi sındırış şart. Ehtilep kanun destorunu umumlaştırış hizmetini ken kanat yaydırıp, onu 14. 5 yıl mezgilideki kanunu umumlaştırış hizmetinin mühim noktası süptüdü tutup, ammığa ehtilep kanun destorunun hem özünün hukuk menfaatini kovdaydıgan kanun destoru ihkelikini, hem barlık cemiyet azaları raiye kılması bolmaydıgan kaydı ihkelikini tonutup, ammının kanunu anlık raiye kılış inini yitildirip, İşki yolukkanda kanunu müraciət kılış adetini şekillendirip, ammini mesele hel kılışta kanunu tayiniş ini ve iktidarını yitildirişki yitekleş gerek. Ehtilep kanun destorini halk mağaripi sistemisi kirgizip, yaşla ösmürlerge kartılgan ehtilep kanun destori terbiyesini küçeytiş gerek. Ehtilep kanun destorda kesbi atalgula nait köp, onu çendirişini küçeytiş gerek. Dikkatni, ehtilep kanun destorunun umumi prinsip kısmı ve her kaysi has kısımlardaki obdan ilgileşki tekişlik, yadroluk mezmun ve noktuluk meselelerini merkezleştirip, ehtilep kanun destorudaki ehtilep faaliyetlerde baraver buluş, ihtiyari buluş, adil buluş, samimi buluş katarlık asasi prinsiplarını yakşı izahlaş. Ehtilep kanun destorudaki sobiktla baraver buluştu çıntırış, mal mülük hukukunu kogdaş, soda obırtını kolaylaştırış, kişilik izzet hürmetini kogdaş, aile inaklıkını ilgiri sürüş, hukuk çekiliş cevapkarlıkını sürüştürüş katarlık asasi taleplerini yakşı izahlaş. Ehtilep kanun destorudaki bir katar yeni belgileme, yeni hukum, yeni ruhunu yakşı izahlaş gerek. Beşinci, devletimizin ehtilep kanun tüzümüne dair nezriye tetkikatını küçeytiş gerek. Islahat içi bitiştin boyan, devletimizin ehtilep kanunu'na dair nezriye tetkikatı ve söz sistemisi kuruluşu da körnerlik ünüm hasıl kılındı. Lekin kündün küngi yığınıp bervatkan ehtilep kanuni emliyetige tek toluk uyguluşup gitelmedi. Cungucha sosyalistik kanunçılık nezriyesini teçkilişti çıntırıp, mevkani devletimizin ekvali ve emniyetini koyup, ehtilep kanun tüzümüne ait nezriye tetkikatını küçeytip, devletimizin sosyalizm karakterini gevdilendirdiğen, roşen cungucha alahidlikke, emniyet alahidlikige, devir alahidlikige ige ehtilep kanuni nezriye sistemisi ve söz sistemisini tezden berpa kılıp, ehtilep kanun destorunu önümlük yolu koyuş, devletimizin ehtilep kanun tüzümünü terakki kıldırışını nezriye trikigi iyi kılışımız gerek. Her dercilik partiye ve devlet organı

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumyzlik kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu 4 umumyzlik strategiýelik oralaşdyrmasyna kirgizip güçlük algy siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumy ýygnada mahsus muhakeme kılınıp döwletni kanun boýça idara kılışını umumyzlik algy siljitişe dair bir kança zor mesel doğrusunda karar çıkarıldı. Partiya 19. kurultayı içilgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletin Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç Komitetini kurup, umumluk ve strategiye yükseklikte durup, Devletin Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç doğrusunda yeni bir katar zor tedbir oralaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrası kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletini umumüzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tekimi müstehkemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapaletlendiriş bilen, partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz, mühim sahelerde kanun çıkırışını algı selcetip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı selcetip, devlet revizye aparatı kurup, edeliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, Armiyani kanun boyunca idara kılışını çonkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı sezitip, ictimai adıllık ve hakkaniliğini katli koğdap, bir türküm nahak, hata değil olan kanun boyunca tüzütüp, devletini umumüzlük kanun boyunca idara kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöwetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Ehtilep Kanun Destorunu Yaxşı Yolu Koyuş Gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni iteh çıkılıp, sosyalistik zaman yıvlaşkan devletni umumüzlük kuruşni küçlük kanunçılık kapalı digi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Bugün belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahira Ubul Qasım'nın Halıran Çuyuhar Gün namlıq posterinin aldın kısımdan anlatkandıq. Şundaq kılıp, hayatı da tuyuqsız payda bub qağın, uxlasa küçüğümü kirmeydiğen mükerim, Subat'nın ıstıqbalını varaqlı bayran kılıp etdi. Subat, teyikçe işlanın kandaq bulup, bunca kalayma kalışıp ketkerlikini bilenmey, tenırka qağın idi. Çünkü o, teyhi yıkındıla, mektep meydanda varlık okuqçı okuqçılarının aldı da takdirlengen. Şehirdeki Ali Mektepke imtihansız kubul kılınış salahiyetine erişken ıstıqballık bir şekilde idi. Ama, gözü yumup aşkıca tuyuqsız peyda bulan Mükerrem'nin alkında bıraklı bayram bulup, hemen imistim ayrıldı. Mükerrem, teyhi bununlık bilen buldu kınmay, onunla devamlı tehdit silip atattı. Ondan da Mükerrem yeni kandak şümlüklerini kınmakçı. Onun ahırkı məksidi neyme? Subat, keyinki günlerde yeni kandak işlağı yolu kıdığandı. Bula kızıqsınız, dektiğiniz devamlı bugünkü radyo jorunu programımızı oranlaştırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Halıran Çuyuhar Gün namlıq postunun devamı da bolsın.

ko'ngli ichilib qoldi. Ula Jang Ayxo muallimning salomini yetkazish bilan birga bir konvertni Subotga topshirib berib, buning ichida Jang Ayxo muallimning senga yozgan xati bor ekan. Jang muallim shunday dedi: "Seni yo'qlaydiganga hammamiz kelishib qo'ygan. Lekin mushu onnachimiz aran yig'iladik. Biz oldi bilan maktabga berib Jang muallimni yo'qladik. U bu xatni asli pochtadan samoqchi bo'lgan ekan." deyişdi. Sabahdaşları ketkendin ki, Subat, konvertin teşiği yazılgan, qadirlik oquğuçum Subatqa teksin, ustazın Jang Ayxo'dan, degen xatki qarab, könlü yerim bulup, yaşları marjandak tökülüp, xatla boyulup getdi. Jang Ayxo malımının xedini konvertin ilip oquşqa qolu bamadi. Yürükümü çidimadi. O, konvertini qalay sandoqqa silib, qolup saldi.

Sulbiye. Bolğan işlamı şu. Mən özümgə pak. Meyli işinin ya ki işəm mən. Sizdən hər kəs vazgeçməyim mən. Sulbiye. Mükerrem bilen subat otursa giveğeni başın ahırı söz katmayı cimmede oturup anlığan bozu mu? İçi de subatkı içindi, hasret çekti. Mükerrem'den katlık nefretlendi. Ama Mükerrem'nin subatkı küyüp kaldım deyip çaplışı vağını İdiyist'in zadı ötmedi. Zulbiye'nin nazarda oğula kızlarının koğuluşudu. Bulup mu, Mükerrem'dek Bayaşat ayıldan kilip çıkan kızla Hakaur çoğun çikildi. Onun subat tek bir okuğucuğu isli bilişi mümkün mü? Mükerrem'nin diğerlerini yalgan değişki bulmaydı. Çünkü bir koldan çavak çıkmaydı elbette. Sizin matematikteki ötgürlükünüzge Melli emez, mektubimizge barlık okutkuşuyla hayran kalan. Bulup mu, siz çoğun sallanımı iğizinizde koşup ilip işlev etsiz. Hatta, xeyli mürekkep köpeydiş ve bölüş meselelerini kalem tevretmeyi kalınızla yeşip, cevabını doğru çıkan çığınızda, pah, bu nemi karamet, deyip, hemimiz tank edip kalan tok. Okutkucular sizin aklınızdan, bu bala mektepke zayi gidip du. Onun bu mektepke çıkıp okutkucu buluşu da çoğun bir sır bağı diyen. Mükerrem sizni izlep mektepki çıkandın ki bu sırla aşkarlandı. Sizin kalınız ötgür boğan bilen aklınız yokken. Bir kızını dep çağınıp durgan keleçeginizi harap kıpsız. Bu ne kadar açık kasırette? Ben sizin bu kılmışınızın numus kıldım. Ben sizge hemini sözlep bedim o. Mükerrem'ini karlıvetti dep. Makul. Mükerrem sizni karlıgan bolsa, nem üçün onu koğlanı kımay sizni koğlaydı. Onunla tənkilenmedim. Özümlü ahlaşka amal bulmadı. Mükerrem'nin bana yazan xeydi ba. Şu xatını okusanız, minin deyenlerimge işinizsiz. O xatını Mükerrem'nin öz kolu bilen sizge bəgərligini mən ködüm mü? Kim yazanlıqını mən nədim biləy? Şunlaşka onda xatlayı mən işlenmeyim. Siz şu Mükerrem'lerin aylı şaraitini gözləb. Bolduq lan Sulbiye. Hədinizin bək işib getdiniz. Mən tek sizin anlıq, uqumuşluq kız. Dertlerini çüşündü.

çəkdi. Xrən, dedi Veslovski fransız sözlə. Keçirin, işki çəkkəndə mən yunuvat attım, dedi o, işkiyimi bilən Levin'nin aldığı külüb çıxıb. Xicil olmuşsunuzun buludu, dedi Levin derizinin aldığı gelib oldurub. Yaxşı xulapsız mı? Xulap, xetifi getibdi mə? Bugün oğu çıxılığa hava obdu mü nimə? Nimitsiz, çay mı, qəhvə mı? Keçirin, heç qaysığı zokum yok. Azıraq naştıqı vasamlı boldi. Bu çakka hanımla mı orulurdun turup boğandı, dep oylayman go? Ettigenin havası da sırtını ayılmış, tolu mu gönüllük? Mağın atlarınızı köstüncü. Levin mihmanını başlap bağını bir ayınıp çıxdı. Atlarını görsetti. Koş tornik oynadı. Andın öyge kaytıp gelip mihman hanığı kırdı. Acayip obdan okulduk. Mən avcariyanda nurgun nərslərini ügendim, dedi Veslovski. Samaver yenide oltırgan Kitty'nin yenige gelip. Efsos, sile ayalla şu lezzetin mahrumda. Bunu nim bolatdi? Öygisi boğandı iken, mihman onun bilen sözləsi boluverdi o, dedi Levin, özgü özü işçide. Ama mihmanın gep kılıp etip, Kitty'ge külüp karaşları bilen kören kıyapti, onun sel açıqını keltürüp koydu. Kenaz hanım bilen Maria Vasilyevna Oblonski üçü üstelinin u tərbide oltıratdı. Kenaz hanım Levin'ni yenigi çakır velip, onun bilen Kitty'nin Moskva'ı berip yengişi ve selin ovatkan öy toğırlıq paranlaştı. Toy kılgan küllerde Levin xilmi-xil ərzməs işlanın toy təntənisigi təsir yetküzüb qoyuşudun ənsirgən bolsa, əmdi bugün yetib geliş aldıdı turğan tuğutnın hər xil təyarlıqlarımı onu səl ciddiləşdirib qoyu atatdı. Şuna ulanın bovaqnın zakıllarının şəkli toğırlıq qilişqan paranlarını anlıqısı. Dolli texçi toqıp tügütəlməyvatqan allı qandaq bir sırlık lentilani. Yirik rektin kılgan üç bulunluk salfitkilani ve şunun okşaydıgan xıl mı xıl işlani körgüsü gelmeydi. Onun balısının oğul buluşuğa ümüdü çoğuydu. Lekin yeni kesip eyt almaydı. Onun karışça tuğut başka her kandak işkı okşumaydıgan pevkuladı iş idi. Bir tərəfdən o acayip zor və eriş qiyin bolğan bəxti hesablansa, yeni bir tərəfdən tegigi yetkili bolmaydıgan sırlıq mı iş idi? Muşundaq bir işqa bu adəmlə özlərini əqillik çaqlışıb, adət tikidək və özləri uyan-buyan qılalaydıgan iştək muameli qılışatdı. Ulanın bu qılıqları Levin'nin açıqını kəltürətdi və rəncitətdi. Lekin Kenaz xanım onun könlünü düşenmey, bu işini adetki iştek oylap, bipervalık kılıv atıdı, kar bolmay atıdı dep oylap, onu zadılı aramıdı koymay atattı. Kenaz xanım Oblonski'ga öyleni körüp gelişini tapşırıp, Levin'ni aldığı çakırtıp kırdı. Mən işlemini bilmeymen, Kenaz xanım. Qandaq oylığan bolsunuz, şunda qılıverin, dedi Levin. Qaçan köçüdüğününla toğırlıq bir nimi deyişib alaylı? Mən bu işini zadılı bilənmək qaldım. Milyonluğun balıla Moskvasız mı, doktorsız mı salamet toğılı batıdı o? Şundaq turup, yani neymiş üçün? Navadı tasadibi bir iş yop qalsa, İş kılıp Kitty'nin halıgındak bolsun çö. Bu işini Kitty'ye digil olmaydı. Onu sen korkup yürük çıkıp gelsin demsen.

0: çıllap geldin. Bu iş ertela bütün Moskova'yı pürketidi. Bu turgan gap. Eğer oltırış teşkillemekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koyganlarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp belsen yakışı olmamdı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkan dek, bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne bile? Bu ne bilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Menşune. Levin gepinin axırını deyelmedi. Lekin Kitty bilen başka işlerini köz aldığı keltürüp, bir dilli gayretki kelgendek boldu de, Veslovski'nin közlerge tikilip durup, gepini davamlaştırdı. Men hizmetkarı dep, sizge paytun tayarlatıp koydum. Bu ne mi de geniniz? Veslovski ayran kelip sorudu. Nege vardı kanka? Sizni poiz vokzalığı apırıp koydu kanka. Dedi Levin koludaki yağaşını sundurup durup tere türülgen halda. Siz buraya baramsız ya ki bire iş yüzmedi mi? Bizden oyge oylumuğa yedin bir mehman keldi kan bop kaldı. Dep cevap verdi Levin koludaki sunuk yağaşını sunduruşunu bağansırı iştikletip. Yak, mehman mı kemmeydi? Öyde bire iş mi bom mıydı? Lekin ben sizden kaytip geçişinizden layık tepip kaldım. Menin kıgan bu hörmetsizlikimni kandak düşensiniz, şundak düşünün. Veslovski kaddini ruslap tik durdu. Men sizden bunun sebebini düşendirip berişinizden sorayım ben. Dedi Veslovski ahir esige kelip, özünün salaitige munasip aldı. Men sizge bunun sebebini düşendirip berenmeymen. Dedi Levin, enikinin titirap ketip atkallıkını sezdürmeslik üçün aldırmay ve asta sözlep. En yaxsı sebebini sorman. Levin, yağaçının sunğan yerdeki çıkıp kalgan uşak tarşillerini sundurup bulup, andın iki kolu bilen iki beşidin tutup durup, utturdun sundurdu. Sunğan bir partisi koludun çıkıp getibidi, yergü çüşüp getkice çakkallık bilen tutup aldı. Levin'nin aşı küçük kolları. Bugün etigen gimnastiki oynağında, özü tutup görgen muskulları, çaknap turgan közleri, asta çıkıp atkan avazı ve enikinin boş titreşleri Veslovski'ni her kandak sözdümü bekerek, özüge boysundurgan bolsa gerek, mürüsünü kötürüp, boş külüp ve beşini lanıştıp koydu. Oblanuski bilen görüşüm gibi olam da, onun mürüsünü kötürüp koyuşları bilen soğuk külküsü Levin'nin açığını keltürmedi. O yana nemi kılmakçı dep oyladı işçi de. Boludu, onu sizge hazırlı çakırıp birey.
1: Nemi degen bir mənilik bu?
0: Dedi ağinisidin Levin'nin onu öydün koğlavatkallıkını ağlıngan Oblonuski mehmanın ketişini saklap, bağda ayınıp yürgen Levin'nin yenigi gelip.
1: Acayip bir külkülük yapkı bu. Nem boldun? Çayan çeki olmağandı seni. Külkülük boğandı mı? Haddidin ziyad külkülük işte bu. Yigitlikige karapla. Onu sen...
0: Levin'nin çayan çeki olgan yerinin ağırkı teki besilmağan idi. Oblonuski'nin bu gepini anlap, çırayı bir dilli akırıp, şu an onun gepini bölüp etti.
1: Mendim bunun sebebini sormayla koy. İlacım yok. Şu tapta men sendin mi? Onun da mı uyulup durvadı men?
0: Ama meninçe, o bir yerden kesse bek azaplanıp ketmeydi.
1: Ketmese, Xotinim ikkimiz bir aramçılık kişide kalıdıgan dakkilimiz. Bunda kısan ubek rencip getirdi o. Onun üstüge işin tolumu külkülük iş.
0: Ama ben hem bir aramçılık hem azap kişide kaldıkken mi?
1: Minin hiç kandak evim bulmuşsa nemi üçün ondak azap tartışım gerek?
0: Koysan ço. Ben seni bunda kılıdı dep oylamaptıken mi?
1: Külleşki boludu.

0: bu derecede yetiş toluma külkülük bir iş. Dedi Oblonski yana Fransuzcini aralaştırıp sözlep. Levin itik kayniga burulup Oblonskining yenidin ketti ve daraxtlik yolunun ishkirsidiki bir yerde toxtab, özü yalguz uyak bu yakka minip yurdi. Uzak ötmey Hadik'nin çaklarının taraklıgan avazını anladı. Ve Hadik selip koygan çöpnün üstüde oltırgan Veslovski'nin beşi da elikı Şotlandiya şapkisi. Ongul dongul yolda silkinip ketip atkallıkını ködi. Yani nemiş boğandı? Dep oyladı Levin, bir adamın öydün yügürüp çıkıp Hadik'nin aldığını toskallıkını körüp. Aslında o Germaniyalik yelikli maşinist bulup, Levin onu esidin çıkırıp koygan idi. O Veslovski'ye tazim kılıp bir nimelerini dedi. Andın Hadik çıkıp, onun bilen bilimin getti. Levin'nin kılgınığa Oblonski bilen Kinez hanım kat hapı boldı. Levin özünün bimanilikte uççığı çıkallıkını, günahlık iş kılıp koygallıkını oylap, başkalarının yüzüge karıştın uyalgan mı boldı? Lekin, yani hotini ikisinin beşidin ötken o azaplık işlanı oylap, özüdün özü. Eğer moşundak işka yana uçurap kalsan, kandak kılısan dep sorap koydu. Arkadılla, o sualığa yeni muşunda kılımen dep cevap verdi. Şundak bolsumu keşkirgende, Levin'nin kılgınını tekçi keçirmegen Kinez hanımdın başkılarının hemisi huddu guna ötküzüp koyup, çoğla keçirip etkendin kiyin, kın kınığı patmayı huşal bolup ketken kiçik balılağı okşaş, acayip eçilip olturuştu. Keşte Kinez hanım uhluğulu çıkıp ketkende, ula Veslovski'nin haydi vetilgene toğırlık, huddu uzak zamanla ilgiri bolgan işla üstüde paranlaşkan dek paranlaşıp olturuştu. Dadısıgı okşaş kızık gep kılıdıgan dolli, kızıkarlık geplerini kılıp, Varinka'nı üçüyü üzülgidek küldürdü. Onun Veslovski toğırlık kılgan her bir eğiz sözü de bir külkilik gep, bir külkilik mezmun bahidi. Mehmanın aldığı çıkış üçün bantikimle çıkıp, emdil mehmanhandan çıkıp durattım. Hadik'nin taraklap getip atkan avazı anlandı. Hadik dikegen kimdi dep şundaklı karsam, Veslovski iken, beşi de Şotlandiya şapkisi, kolu da lirik nakşılarının notisi, putuğu konçuluk yivagan, özü pakalının üstüde oltırıptı. Peytun koşkuzup bersen mi çok kaşki? Onda kımap sen. Kiyin birinin ay toktanla dep vakırgından lap, hayriyet, reyimkege okşaydı o dep oylap kaptı ben. Ne dedi ne? Karsam onun yanığı semiz nemiz çıkıp oltırıp atıdı. O ulan aşındaki yolu sep koydu. Minin alayten bantik bağlığının mı bir kağı ketti?
1: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip atıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakıtlağı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolattı. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumlu buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Dolly özünün arzusu boyunca Anna'nın aldığı ketti. Sınılısını hapı kılışka, onun erinin könlünü hıra kılışka, Dolly'nin zadılı könlü tartma etti. Şundaktımı amalsız keti vatattı. O Levin Erhut'un işkisinin Vroniski bilen hiç kandak alakıdı bolmaslık niyetinin durusluğunu düşünüp durattı. Şundaktımı Anna'nı yoklap gelişini özünün mecburiydi dep biletti. Onun yine Anna'nın ehvalı da özgürüş bolu atkan bolsu mu, özünün onunla bolgan könlünün özgermigerlikini bildirip koyuş niyeti mi bağıydı? Dolly o yergi berip gelişte, Levillağı yolunu vilişine halımay, icarigi at tepip gelişke mehaligi adem evetti. Levin bu gepni anlapla, onun aldığı kırıp onu eyiplep getti. Sen nemiş ki uyağı berip gelişini, minin könlümünü hıra kılı dep oylaysan. Eğer sen beni şu işinki kapı boludu dep oylusan, uçakta minin otlarımını işletmeginine tekimi bekere kapı olumen. Sen bana uyağı bağımsam zadı bombaydı diyen gepni kınmayla, meyligi ademe vettip, icarige ot epkenmek çöp sen. Bu işin minin oğamını tekimi kaynattı. Ula sana at berip durdu, emma seni uyağı apırıp koymaydı. Menin atlarım ba, eğer meni kapkınmaydı sen, menin atlarımını işlet. Dolly onun gepege kırışkı mecbur boldı. Yolgu çıkıdığan günü Levin kaynatısıga töt atlık peytun. Yine yolda almaştırıp mağıdığanga zapas at tayarlap bedi. Bu atla bek mi çıraylık bolmusu mu, emma naayt kaul idi. Ulanı bir gündü barıdığan yeri yetküzel etti. Emmisi terilguğu şıltıdığan, menidığan atladın idi. Şu küllerde Kinez hanımını poiz stansıya apırıp koyduğanga, tuğut anısını elip kelidiğanga atla lazım idi. Levin'nin beşini katırıp turuvatkan mı muşu iş idi. Lekin sahip hanılıktan alganda, o Dolly'ni başkaladın icarigi algan at bilen yolgu selip koyalmaydı. Onun üstüge atlanı icarigi elişka 20 roble ketetti. Bu pul Dolly üçün az bul emes idi. Dolly'nin kolu kıskı idi. Bu cihette o Dolly'yi yiz taşlık kılattı. Dolly Levin'nin mesleğeti bu içe tam atmaylı yolga çıktı. Yolla tüz, peytun rahat idi. Atla oynaklap çepip barattı. Peytun'un aldı da peytun keştin başka gocudarmı oltırattı. Uni Levin çakarlanın oranı da Dolly'ni digen yerige salamet apırıp koyuşku orlaştırgan idi. Dolly peytunda mügidep oltırattı. Atlanı almaştırdığan dengi itip gelgendila oygandı. Dolly, Levin, Seviye Jeskeninki ketip etip çüşüp ötken aşu bay dikkanının öyge çay içkili kırıp, dikkan ayalla bilen balıla toğırlık paranlaştı. Qeyri dikkan bilen mu, o maktab toxtumugan Graf Vroniski üstüde paranlaşıp, saat 10 bolganda yolunu davamlaştırdı. Öyde balılanın gemide bulup bir işlanı oylaydıgan vakit mi bolmaydı. Bugünkü töz saatlik sefer üstüde uzaktan beri besilip kalgan oy pikirleri bir dillik kallısıgı gelibilip, özünün bütün hayatını hemme tereptin bir kur eslep çıktı. İlgiri o hiç kaçan mundak azadı olturup hiyal sürüp bakmagan idi. Bir dilla özünün bazı oy-hiyalları özüge galit tuyulup ketti. Başta o balılarını oyladı. Kinez hanım asasen kiti balılağı obdan karaymız dep vedi bergen bolsu mu? Yanılı balılardın Маша яна бәң башлык кылмысы болаттыгу. Геришаны ат тепип әтмесе иде. Лишаның корсыгы агырып калмагай деп әнсирәп маңды. Аркыдылла келгүсидә yüz бериш ихтималы болган бәзи ишлар реал мәсьәләләрнең орныгы үтеп илеп, бу ел кышта Москвадан яңа үй сатып алыш. Мехманхана үйнең саймалларын яңгышлаш. Чоң кызыга нур пальто тиктирип бериш дигәндәк ишлар тогырлык хыял сүрүшкә башылды. Уның дин кийин хыялы техими ярак келгүсидәге ишларга кетип, балаларны кандак чоң кылып катарга кошушларны ойлап кетти. Кызлар анча эмес. Оғылланы қандак қылыш керек. Азыр ғо яхшы. Геришаны өзен башқұрып кете алаймын. Қорысқымды қанмаған дейкен вақтым етерлік. Сетіваны балыланы башқұр дегіл оңмайды. Хәм у башқұрып ма кетенмейді. Балланы башқыланың ярдым білән өзем қатағы қошып қо кете алаймын. Lekin yana hamildar olup kalsam, uçağdı tez. Uçtum tut onun esige. Xotin kişi balı tuğuş qarğışığı ketge digen bir gep gelip kaldı. Onun qarışça bu gep toğra emas idi. Tuğuşku anç emas. Ama korsak götürüp yürüş azaplık iş.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge yazgan xatlar kerek.
1: O xatlar bu yerde emas.
2: Men sizge oynışınızdı öyge çakırtıp kelişinizgi bolmaydı qallığı toğırlık gep qılğan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bop qalğan. Çünki
2: men ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdi qallığını sürüştürmekçe emas.
1: Sizdin mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkni burun acep bilmepdiken men.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білі еметіне yüz абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындықкен, бұны шапқасызлік деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мұ яма еш, бұ деген чү рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің неніні еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən onun bilən uçur.

0: qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürlüklərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdak əgiş için bilən, o başqalarla uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özügə yüzlənməydıqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmmini qaytadan başlaşını qarar qaldı.
1: Üçüncü numarlıq bemar.
2: Doktor, mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
0: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikalıq davalasaq mı?
2: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərtdi mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
3: Psixika sağlamlıqına köngül böləydi.
4: Sağlamlıq dastıqınımızda.
5: Talındaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkırılığan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam sitval alayımız.
1: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq, sağlam ozuqlu alayımız.
4: Sağlamlık ayıqımızda.
6: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
5: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
7: Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
8: Ben jığılıştım. Qaytqan eken qıtıra ya.
9: Atanam bilen bir korod oturumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
7: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
10: Zukan da qağılı xilip oldu. Əsir yapqan mısın dep sizi demigeydim.
11: Atanam bilen bir şehirde turumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kelmeydi.
9: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
12: Baba, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
9: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
8: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
9: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız odul gelsin.
11: Dada, ana, biz kəldok.
12: Buva, muma.
13: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Muxlar gerçi yıl boyu küçük arlıq yuçuklarda yaşasın mı, lakin başka ösümlikler bilen ortak yaşaş münasiyetini şekillendirip, ekologiya sistemisinde mühim rolünü cari kıldırdı. Ozuqluq suning aylanışına katnaşıp, su ve tuprağını saklap, başka canlıqlarını makalleşiş muhiti bilen təminleydi. Yine muhit canlıqlarının köp xıllıqını vasitilik əks etdirdi. Muh bilan leşaynikni farq etish tasmi? Tabiiy o'sish oldida muh bilan leşaynikning ekologiyalik o'rni bir qadar o'rtoqlashgan bo'ladi. Ya'ni muh bor joylarda mu leşaynik bo'lishi mumkin. Shundoq bo'libli qolmasdan ikkisi yakitaning cho'ng kichikligida bir qadar o'xshashlik bo'lg'ashqa, avrishklarni saqlashda asosan o'xshash bir yurish usul qo'llaniladi. Ikkisi o'tirsida bog'lanish bo'lsa-mu, lekin muh bilan leşaynik butunlay o'xshamaydigan ikki xildir. Muhning o'simlik deb atalishidagi sabab uningda xloroplast bor bo'lib, fotosintez qilib berib, o'zini oziqlantira oladi. Garchi ba'zi muhlar qora yoki so'sin rangda bo'lsa-mu, pigmentining to'silishi bilan xloroplast yanada mavjud bo'lib turadi. Mayli har qanday muhit altida bo'lsin, yorug'lik muhlarning mavjud bo'lib turishining zarur sharti. Ma'vinjon mundaq dedi. Leşaynik yusun bakteriya o'rtaq tini, mikrojalliqlarning bir xili. Balkim ba'zi neytrallashtirish rolini o'ynay olishi mumkin. Lekin fotosintez ile paralışına atayın. Nurmo leşaynikin mevcut bulup duruşudaki zörür şartımız. Deniz okuyan ekologiya sistemistin başka, orman, otlak, çimlik, köl asti, hatta deniz yüzden igiz rayollardaki yalangaç tağ cinislerde muhtırdaki ösümliklerini körgülü buludu. Mavin can mundaq dedi. Agar butun dunyodagi necha 10 ming xil muhni bir butun gavda deb qarasak, muhlar mutlaq holda quruqlik yuzidagi hayotiy kuchi eng kuchli tur bo'lib qoladi. Lekin bu muhlar o'xshash bo'lmagan tur topi bo'lib, agar turlar birlik qilinsa, muh turdagi o'simliklarning hayotiy kuchi tasavvur qilgandek uncha kuchli bo'lmaydi. Garchi bir qism o'sish muhitini tanlamaydigan muh turdagi o'simliklar bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib aytganda ko'p qism muh turdagi o'simliklarning muhitga biqinish darajasi nihoyatda yuqori. Bazı muhtırdaki ösümlikler, iştidai muhitin ayrılgan aman kaydı öselmeydi. Yerimgi yıkın muhtırdaki ösümlikler, su yeterlik muhitta normal köp yeleydi ve öseleydi. Onun başka, derek ve çatkallarına nispeten etkanda, muhtırdaki ösümliklerinin ömrü bir kadar kıskı buludu. Müşümenden etkanda, o yanıla aciz buludu.

Abdümbül'nün miyi tügeşke sağçığı məlum kılıp yardım sordu. Neticede özünü öz tutup verdi. Abdümbül'nün yol yürüyüş ceryanında miyi kalmadı. Şoför 110'a telefon verip yardım sordu. Oynamağın yerden tutulup kaldı. 7 ayının 3. günü düştü, bir er şahsi Abdümbül'ni heydep, Toksu nayesinin tam toğrak yesi yol bölükeyi kelgende Abdümbül'nün yıkılığısı tügep kaldı. Etrafta adam yok, yani gelip, yan telefonunun tokumu tügeydep kalgan idi. Ciddi ekvalda bu er 110'a telefon verip yardım sordu. Sakçı yoldaş, Abdümbül'imnin miyi kalmadı, tez gelip man yardım kılgan bolsanla. Toksu nayilik gönen idarisi tam toğrak yezlik sakçıhanının halıq sakçıları məlumatını tapçırıp algan ikin dərhal nəq meydana yetip geldi. Ama halıq sakçıları şopırdın heydeş kenişkisi bilen yol yürüyüş kenişkisini körsütüşün tələb kılganda karıştırıp şu hamalla han ixip kaldı. O şundala özünün araq içip Abdümbül heydigeliki səbəblik pravosunun allı burulla bikar kılın qalıqını esi kaldı. Eğer kinişkisiz Abdümbül Heydigelik'ten Toksu Nailik Gönen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Etirtinin bir taraf kılışığı ötküzüp verildi. Ahırda bu erge kanun boyunca 14 gün tutup duruş 1500 yen cerimanı koyuş cezası verildi.

belgilengen varislerden bir yaki bir neç kişiye miras kaldırış doğruluk vesiyet kılısı boludu. Tabii igiler şahsi mal mülkini devletge, kollektifqa yaki kanuni varislerden başka teşkilatqa, şahsge hediye kılış doğruluk vesiyet kılısı boludu. Tabii igiler kanun boyca vesiyet havalisi kılısı boludu.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kamaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəhmə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
4: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

رادیو نوش دوستا شوندک تپ ایتالایمیز همه میزدن ارتوچیلیکی با البته کمچیلیکیمیز مبا هر بر میزدن özگی خاص آلایلیکیمیز بولود بلکیم بیز قیغان ایشلانی باشقلا قیلانماسلیگی ممکن باشقلا قیغان بعضی ایشلانی چو بیز قیلانماسلیگیمیز ممکن شونلاشقا هر بر کیشینینگ özینینگ ارتوچیلیکینی توغری تونیشی ناهایت مهم بر آدم موفقیت قازانیمن دیدیکن نشانını doğru bekitişi, herkiz mu kemçilikini körüp, azıraq qiyinçilikten vazgeçmesi ki gerek. Adamın hem de mükemmel bop kitişini atayı. Sizden bir cihette yetersizlikiniz bolsa, yeni bir cihette artıqçılıkınız bolsun. Bir cihette artıqçılıkınız bolsa, çoğum yeni bir cihette yetersizlikiniz buluşu mümkün. Her kandak bir muvaffaqiyetinin keyniye, talay cepa müşakkatle yoşurangan buludu. Yani şu cepa müşakkatle üstünün galip kileligen kişilerle andın öz əcir mehnetinin şiir mevzisiye iğizdi geleydi. Her vakit özümüzün kemçilikini, alaylikini tonup yitip, kemçilikimizini amalba yok kılaylı. Artıqçılıkımızını tekimi cari kıldıraylı. Şundala muvaffaqiyet bizden buludu. Söyümlük dostlar kıynamızı yakınlık küylerimizden birlikte huzur alaylı.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldıdı turvat hemen. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmağıysa. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlısanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul.

0: Hürmet radyo okuçuları. Emdi Dünyaga Nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo okuçuları, ben Sumret Yasin.
0: Radyo okuç dostlar. Jungonun ilgar teknik juglanması, etivitilgen ekologiya ideyasi, Afrika'nın juş urup ravajlanıwatqan rakamlaşken tip özgertiş ihtiyacı bilen küçük maslaşmakta. Afrika bilen Jungonun kol tutuşup etivitiş, umumyüzlük nep yetküzüş arkalık, adil, muvafık bolgan dünya süni akılını idare kılış sistemisini berpa kılıp, dünya süni akıl terakkiyatı ve idare kılışka yer şarının cenubinin üzlüksüz küş koşuşunu ümit kılımız.
1: Mongolia Ormançılık İdarısının başlığı Oyunsana Jungo çölüşünün aldını iliş, tüzeş ve yerini əsligi keltürüş cahitde mol təcrübelerini topladı. Allah kadar neticeler şu rayon, hatta xalqara cemiyatının kən itiraf kılışığı erişti. Mongolia bilen Jungo'nun çölüşünün aldını iliş, tüzeş sahasındaki həmkarlıq boşluğu kən dedi.
0: Avrupa'a nispeten etkanda hakiki tema, Jungo avtomobillerinin yetip gelişini kandaq tosuş olmasın, belki bu rıqabettin paylanıp, özünün yenilik yaratış hayatı küçünü kaytıdın urgutup, yeni bir növetlik teknik özgürüşü devamıda sanayet sistemisinin derecesini östürüp, yeşil tıpkı özgertiş, kespi xeterlik bilen Ekivit şemkarlıqı otursa da tankonluk noktasını tepip çıkıp, yer şarı avtomobil kespinin yeni xeritisi de öz ornini toğır tepiş tapalmasını ibaret.
1: Şivisariya muzluqını ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatıda körüstülüşçə, yıqın qiladın bu yan, Şivis

Hürmet Radyo Anlıkçılığa. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programması da süni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yolgu koyuş eni kotturgu koyuldu. Hem de herkais devletle kent dairde katnaşkan süni akılını idare kılış ramkısı berpa kılışını ilgiri sürüp ten hukukluk, öz ara şinidigan, köp menbelik, ortak menpeyatlindigan dünyavi süni akıl eçiveç ekologiyasını birlikte berpa kılıp, yer şarının canıbidiki devletlerinin süni akıl iktidar kuruluşunu küçe yetişige medet bir iş tekitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık, yer şarının canıbidiki iktisadi gevdilerine nispeten alaydı ehmiyet giyge. Uzaktan bu yan, garipteki asasi ekim, pen teknikin maginatları yetekçilik ediki, yepik menbelik, yukur bahalık luşeni, terakki kılvatkan iktisadi gevdilerine asas kılgan, Afrika çoğun kuruklukuğa, halk ötüş kıyım bolgan tosk payda kıldı. Bu kıl teknik ediki igiz tam, yer şağardaki rakam süni akıl hağını yenimi keskilleştirip etti. Bunun bilen Roşen seleştirme bolgunu şu ki, Cungo 15. 5 yıllık yirik plan programması da hesaplaş küçü, hesaplaş usulü sallık malumatları bilen yukur ünümlük teminleşini küçü içini tekitledi. Hem de dünyaya yüzlengen, uçuk, menbe içiş teknik sistemisi ve mahalli ekologiyas berpa kılışını inik otturuğu koydu. Bu umumyüzlük nep yetküzüş ideyesi Afrika'da tez sürette emeliyleşmekte. Cungo'nun ilgar menbe içiş modeli Afrika bazarlarda çonkur yıldız tartkan, Cungo akıl terminalini zavutun aldın kuraştırış arkalık, net 100 milyon Afrika abonatının kündülük turmuşuğa bir vasıtı kırdı. Huawei bulut katarlık ul esleğe mulazimet sodigerleri Afrika'yı meblağ selişini devamlı küçeytip, Afrika'nın ekliyleştiriş rekemlik tügününü berpa kılıp, şu cayının orlaştırış tenerhini tövelletti. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruklukudaki süni akıl strategiyesi katarlık strategiyelerinin ilgiri sürülüşüge egişip, Cungo'nun menbe içiş teknikisi Afrika'nın öz ziminideki ictimai işlep çıkırış küçüge aylanmakta. Teknikinin emeli ilişkideki emeli ünüm, hemkarlaşkıcı işki tarafının terakkiyat talepige maskeliş gelmezlikige bağlıq. Afrika Eller İttifakı, Afrika Eller İttifakı çoğun kuruklukunun süni akıl strategiyesi de yezi iyiliki, davalaş, maarif ve yerlik tılını koğdaş katarlık aldın sağlığa süni akılını kullanışını ilgir sürüşünü tekitledi. Bu yönülüş, Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki süni akıl koşulgan hareket layihesige yüksek derecede maskeludu. Yakın yılların bu yan Afrika bilen Cungo'nun süni akıl sahasıdaki hemkarlıkının yarkın noktaları köpeydi. Meselen, Afrika'daki 50 neçhil asaslık yerlik tılının garip modelideki yetersizlikige karta, Cungo'nun menbe içiş ekologiyesi Afrika'nı terakki kıldırguçlarını azraq tengşeş pürüstü bilen temilledi. Afrika'daki yerim giyikin işkorulaşkan noposunu kubul kılgan yezgilik sahasige karta, Cungo'nun AI teknikisi, kesellik ve aşarat ziyinidin del cayda oldun signal beriş ve mesulat miktarını mölçerleşke yardım bir vatudu. Yakında 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukur Derecelikle Yığını Şanghay'da ötküzüldü. Dünya boyunca tunji süni akıl sahasıdaki müstakil

Qadirlik dostlar, Fransiya BFM savdo kanali bu yil ko'rsatgan avtomobil kasbi, Jungoning qat ko'tirishi nomliq maxsus programma Yevropa kasb sohasida keng ham chuqur muzokara qo'zg'adi. Programmaga qatnashgan mehmonlar birdek mundaq deb qardi. Jungoning to'qliq avtomobili butun kasb zanjiri afzalligi va yuqori unumlik yangilanish iqtidoriga tayinib, Yevropa bozorida mazmut putrab turdi. Yer shari avtomobil kasbining muhim nuqtasining sharqqa yetkilish vaziyati bag'on seri roshanlashdi. Keyin qatnash kuchidan olqib ketkuchigacha Jungo avtomobili to'g'risidagi bir maydon tonush o'zgarishi Yevropada osta-osta barliq kelmoqda. Jungo avtomobillari Yevropa bozorlarida zodi qanchalik oldida turmoqda? Sonliq ma'lumot buningga eng bevosita javob berdi. Yevropa avtomobil yasamichilik korxonalari jamiyatining statistikasida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Jungo avtomobil korxonalarining Yevropa bozoridagi umumiy ulushi 9.5%ga yetgan. 6-oy ayning o'zida 10.9%ga yetib, bundan ilgari kasb sohasi umumiylik mo'ljallangan 2030 yili 10%dan eshib ketish vaqt chekidan xelili baldur bo'lgan. Bu yil 5-oy ayda Jungo donliq markalarining G'arbiy Yevropadagi asosiy bozorlarda yangi avtomobil ro'yxatga oldirish miqdori tunji qetim Yaponiya avtomobil korxonalaridan eshib, Osiyo donliq markalari ichida oldingi o'ringa o'tgan. Setilish miqdorining tez sur'atda yangilanishi Yevropada azaldan bo'l bo'lgan ta'siratni o'zgartirishdagi birinchi harakatlantirgich kuchga aylangan. Albuki, Yevropa kasb sohasining diqqat markaziga haqiqiy ta'sir qilgani faqat o'rlayotgan sonli emas. Texmi muhimi, Jungoning avtomobil sanoatida barliqqa kelgan butun zanjirlik yangilanish iqtidori. Programmada ilgari Fario guruhida uzoq muddat vazifa o'tagan avtomobil kasbi mutaxassisi Jak Leri 2024 yildagi Beijing avtomobil ko'rgazmasida ko'rgan anglaganlarini aslab mundoq dedi. Nurg'un yangicha avtomobillar ko'z oldimizda namoyon bo'lganda, Jungoning yangi energiyalik avtomobil islohotining ko'lami va kuchlilik darajasi meni hayron qoldirdi. Bu bir cho'ng tog', bir maydon g'oyat zo'r dengiz toshqini. Leri buning orqasidagi butkul kasb ekologiyasining sifat o'zgarishidan hayron qoldi. U Jungo avtomobil korxonalarining avtomobil tadqiq qilib yaratish logikasiga qaytadan aniqlama berayotganligiga, butun avtomobil zavodi, batareya ta'minot korxonasi, yumshoq detal korxonasi, iste'mol elektron zavodi va zapchas sherkiti cho'nqur g'iralishib ketgan kasb ekologiyasining shakllanganligiga diqqat qildi. Uning mo'ljallashicha Jungo avtomobil korxonalarining avtomobil tipini tadqiq qilib yaratish surati Yevropadagi o'xshash kasbchilarning ikkasiga to'g'ri keladi ekan. Universal tadqiq qilib yaratish tanarxi aran 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi ekan. Bu tanarx afzalligidan derak berib qolmasdan, texmi muhimi iste'molchilarning ehtiyojiga texmi tez inkas qaytarishga vakillik qiladi ekan. Jungo avtomobillarining butun zanjirlik sistemi iqtidoriga bo'lgan e'tirof Yevropa kasb sohasidagilarning umumiylik o'rtaq tonishiga aylandi. Esilor guruhining sobiq lideri Zevil Fontani programmada Jungo avtomobil sanoatining yuksalishi uzoq muddatlik texnik selinmasi, sanoat iqtidorining jug'lanmasi va to'liq bozor raqobatining o'rtaq yetilganligining natijasi dedi. Yevropa avtomobil yasamichilik korxonalari jamiyatining bosh ish bajarguvchisi Sigrid Defres Bultur Shanghay avtomobil ko'rgazmasini ekskursiya qilgandan keyin Jungo avtomobil ekologiyasining taraqqiyot ritmini Jungo sur'ati degan so'z bilan tasvirladi. U Jungo avtomobil korxonalarining kelgusi allaburun yer shariga yuzlanish, yuzlanmaslik bo'lmasdan, balki qachon va qandoq qilib
yer şarığı yüzleniştin ibaret stratejiyelik tallaş dep kardı. Kesip sahasıdikilerinin tonuşu da özgürüş boluplu kalmastın, belki yine istimalçılarının tallışı da mı özgürüş boldı. Bazar tetkikat organı Eskalant'nın Fransiye, Germaniye, İtalya, İspaniye, Angliyadan ibaret 5 devletki kartılgan tekşürüşüdün məlum buluşça, Cungo'nun danlık markalık avtomobillerini setebilişini halaydıgan ziyaret kılın uçularının nispeti 2024 yılıdaki 31%'tin 2025 yılı 47%'ki örlep, tuncu ketim Amerika'nın danlık markalardan eşip ketken. Tehimi köp, Avrupalık yaş istimalçıla Cungo avtomobillerini yenilik yaratış layihesi, aqli iqtidar sepleş ve ilgar tokluk avtomobil texnikisi bilen birleştirip kardı. Muhbir Fransiyada tor taksisiga oltırganda Cungo'nun danlık markalık avtomobillerini setip algan nurgun kişiler bilen pikir almaştırdı. Emma adam digidek avtomobilinin seplimisi, energiye serpiyatı ve işletiş tesiratıga icabi baha verdi. Muvaffak baha nispetindeki mesulat obrazı şu caydaki bazarda kün seri mukimlaştı. Yakın yıllardan bu yan tokluk avtomobil vekillikindeki Cungo sanayet mesulatları, Avrupa'nın Cungo yasımıçılıkı bolgan en-envi tesiratını tedirici kaytıdın berpa kılmakta. Lekin şunun bilen bir vakitta Avrupa ammavi pikir meydanının Cungo tokluk avtomobillerge bolgan pozisiyası yanılı mürekkep ve köpmenbelik. Yani ulada teknik yükselişige bolgan kayıllık, şundakla yerli kesiplerinin rekabet besimige bolgan ihtiyaççallık ba. Yerlik bazarını kogdas sadası, şundakla Cungo'nun tecrübesini ögünüş, kesip hemkarlıkını çonkurlaştırış cihetki emeli oylun işi ba. Tehimi köp Cungo avtomobil karhanaları Avrupa'da işlep çıkırış bazısı kurup, işlep çıkırış iktidarını yerlikleştiriş bilen kesip zencirini çonkur birleştirişini pilalla avatıdı. Avrupa'a nispeten etkanda hakiki tema, Cungo avtomobillerinin yetip gelişini kandak tosuş bulmastın, belki bu rekabettin paydınıp, özünün yenilik yarış hayati küçüğüne kaytıdın urgutup, yeni bir nüvetlik teknik özgürüşü devamı da sanayet sistemisinin derecesini östürüp, yeşil tıpkı özgertiş. Kespi xeterlik bilen, eçivitiş hemkarlıkı otursa da tankponluk noktasını tepip çıkıp, yer şarı avtomobil kespinin yeni haricisi de öz ornini toğır tepiş tapalmasızlıktan ibaret. Yer şarı avtomobil kespinin yeşil tıpkı özgertiş dolkunu da eçivitiş hemkarlışış, özgürüşki yüzleniş, tam selip özünü çetki alğanğa qarğanda Avrupa'nın uzak müddetlik menfaatige tehimi uygun keledi. Cungo sürete ilip gelgen hırs ve ilhamğa toğru qaraş dəl Avrupa'nın öz avtomobil kesbinin rekabet iktidarını qaytı bərpa kılışının başlanış noktası boluşu mümkün.

Ügünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Ehtilep Kanun Destoğru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yığlaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küşlük kanunçılık kapalı diye iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattımız.

stratejelik oralaştırmasını kırgızıp güçlük algı sildirdi. Partiya 18. növetlik Merkezi Komiteti 4. umumi yığınında məxsus muhakeme kılınıp, devletni kanun boyunca idare kılışını umumüzlük algı sildirişe dair bir kança zor mesele doğrusu da karar çıkarıldı. Partiya 19. kurultu içilgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılış komitetini kurup, umumluk ve strateji yükseklikte durup, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılış doğrusu da yeni bir katar zor tedbir oralaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliki, Jongoça sosyalizmin en mahiyetlik alahidliki digenini asasi kanunu kırgızıp, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrası kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunu başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılışkı bolgan rehberliki tekimi müstakemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapalatlendiriş bilen, partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı sözetip, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz, mühim sahelerde kanun çıkırışını algı sözetip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı sözetip, devlet revizye aparatı kurup, ədiliyyə tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi xalq arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, armiyeni kanun boyunca idare kılışını çonkurlaştırıp, məxsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı sözetip, İctimai adıllık ve hakkaniliğini katli qoğdap, bir türküm nahak, hata değil olanı kanun boyunca tüzütüp, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Hürmetik radyo anıgıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Ehtilep Kanun Destorunu Yaxşı Yolu Koyuş Gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılış hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itekçi kılıp, sosyalistik zaman yıvlaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı digi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Podcast'ı belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahira Ubul Kasım'nın Halıran Çiğhar Gündamlık Postu'nun aldın kısımlarını anlatkandık. Şundak kılıp, hayatı da tuyuksuz payda bulup kalan, uklasa küçüğümü kırmaydıgan Mugerem, Subat'ın istihbalını varaklı bayran kılıp etti. Subat, tiyikçe işlanın kandak bulup, bunca kalay mı kalışıp ketkerlikini bilenmey, tenırka kalan idi. Çünkü o, tiyiği yıkındıla, mektep meydanda varlık okukçu okuğucularının aldı da takdirlengen. Şehirdeki Ali Mektepke imtihansız kubul kılınış salahiyetliği erişken ıstıkballık bir şekilde idi. Ama, gözün yumup aşkıca tuyuksuz peyda bulan Mugerem'nin alkında bir aklı beyran bulup hemen imistin ayrıldı. Mugerem, tiyiği bununlık bilen buldu kınmay, onunla devamlık tehdit silip atattı. Ondan da, Mugerem yeni kandak şumluklarını kınmakçı. Onun ahırkı məxsidi neyme? Subat, keyinki günlədə yeni kandak işlağı yolu qıdıqandı. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımızı oranlaşdırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Halıran Çiğhar Gündamlık Postu'nun davamıdı bolsın.

Subat xeyli kunlargacha ko'ngli g'ash yurdi. 8-oyning 17-chi kuni o'g'il qiz bo'lib 10 necha savoqdishi uni yo'qlab keldi. Ular bir muncha meva-chi va yemak-ichmaklarni ilib kelgan edi. Savoqdoshlarini ko'rgan Subat birdan yig'lab, birdan kulib, har holda ko'ngli ichilib qoldi. Ular Jang Ayxo muallimning salomini yetkazish bilan birga bir konvertni Subatga topshirib berib, buning ichida Jang Ayxo muallimning senga yozgan xati bor ekan. Jang muallim shundoq dedi: "Seni yo'qlaydiganga hammamiz kelishib qo'ygan. Lekin mushu 10 nachimiz aran yig'iladik. Biz oldi bilan maktabga berib Jang muallimni yo'qladik. U bu xatni asli pochtadan samoqchi bo'lgan ekan." deyişdi. Savaqdaşları ketkendin kin, Subat konvertin teşiği yazılgan Qadirlik oquğuçum Subatqa teksin. Ustazın Jang Ayxo'dan degen xatki qarap, könglü yerim bulup, yaşları marjandak tökülüp, xatla boyulup getdi. Jang Ayxo malımının xedini konvertin ilip oquşqa qolu bamadi. Yürükümü çidimadi. O konvertni qalay sanduqqa silib qulib soldi.

Sofiyaning yuragining ajiz soqib turishi uning hayot ekanligini isbotlab turadi. Subat to'rni qaynoq suvda ezib, qo'shiq bilan uning og'ziga pat-pat temitib qo'yadi. Ammo Dora uning keliga mangmay, javg'aylardan eqib ketadi. Subat doktorni boshlab keldi. Dorni to'xtishni. Sulpiyaning sanoqliq kunlarli qag'alligini aytdi. Subat Sulpiyadan ayrilishdan iborat bu reallikka yuzlanganligini o'ylaganida o'zini yo'qotib, hoylaning ichida savdoydek minib yuratdi. Bir kuni u hoylaning ichida yana minib yurib, uchtum tut Yazlık çayxanının temiği bekitib etken uzun aynakta çeçinin qarısının iqit ola qapaqları sangılap ketken yüzünü saqal burut basqan çırayı solğun oruqlap uçsitki kiyimleri çöngep qalğan boynını qısıp beycarlarca qarap durğan 60 yaşlar çamısıdaki bir natonuş ərni ködi Bu kim? Bu men emas ku. O, shundoq deganicha cho'chib orqasiga qaradi. Ammo orqasida hech kim yo'q edi. O, aynakka qarab osti-osti esini shig'ib, aynakdagi o'zini tonidi-yu, ko'ngli yerim bo'lib, yig'lab sog'ilib, taslaq qildi.

0: Jahanlaynigi? Kunda anglatmas.
1: Uy işleri nurgun kişiler özünü kaçıralmaydıgan avarcılık iş bulup, kişiye hem vakt sırap olgandak, hem zihni küçü sırap olgandak duygu berdi. Ameliyette, uy işlerini kılış, iktidar baha nisbeti naidi yukur bolgan hareketi hesaplandı. Birden belini egip, birden belikini kötürüp, sürtüp, yuyup, bir vaxt aldıraş işleyenden kin, uy pakizlandı, hareket miktarımı aşıdı. Bunun salametlikke boğan paydası hakikaten köp. Hoşundak gittiği verse, öy işlerini kılışını yakış gördüğün adam bilen, əzəldin öy işlerini kılmaydıgan adamdımı pärik zor boludu. Öy işlerini kılışkı amıraq adamdan ölüm kalpi tekimi tövən boludu. 2013 yıllık ilmi jurnal Amivi Kütüphane 17 sal jurnalının torda elan kılıngan bir parça tətqiqatın bay kılışca, ərlər bir qadar eğir öy işlerini köpere kısa adetki ölüş nisbeti və rakesli bilen ölüş nisbetini tövəlletkili boludikən. Öy işlerini kılış kamerak adamda rakkesilinin xatiri tekimi tüven buludu. Yukarıki tatqiqatı görsülüşçe, erlagi nisbetten etkanda, her haftada daim eğir öy işlerini kılışın paydası tekimi köp buludike. Onun adetki ölüş xavipi əsildeki ölüş nisbetinin 71%'deki tüvelleydike. Rakkesli beden ölüş xavipi yerim giyikin tüvellep təxminen 52% düşüdike. Yenik öy işleri kılgan erlanın rakkesli beden ölüş nisbeti əsildeki ölüş nisbetinin 67%'deki tüvelleydike. Öy işlerini kılış kamerak adamda diyabet keselikinin xatiri tekimi tüven buludu. 2018 yılı Amivi Sähiye Jurnalda elan kılangan bir türlük tətqiqatı baykılışca, kiyim kelse kolunu sozudugan, tamak kelse ağızını açıdugan kişilerde asalı diyabet kesili payda boludikken. Öy işlerini köp kılışının diyabet kesilinin aldın ilişka paydası barışken. Tətqiqatçılar 13 mandan artıq ər üstüde tətqiqat elib berib, alaqdar təsir körüstüdugan amıllarını oylaşkan denkin, öy işlerini kılmaydıgan ərlər bilen seliştirganda, hər günü 2 saat yakı onundun kam öy işlerini kıldıgan ərlərinin diabet kesili xavipi 20% tüvəli gəlikini. Hər günü 2 saatin artıq öy işlerini kıldıgan ərlərinin diabet kesili xavipinin 40% tüvəli gəlikini baykağa. Onundan başqa öy işlerini köp kılganda bədən eğirliqi, bəl aylanması, qandiki may miqdarını körünərlik yaxşılığılı buludu. Öy işlerini kılış kamerak adamının bədini tekimi zılva buludu. Energiya kubul kılışını azaytıb, energiya sərpiyatını aşuruş oruqlaşının muhim kaydısı. Ameliyette öy işlerini kılganda nurgun ısıqlıq sərp buludu. Televizor körüşünü başlısılı toxtut almaydıqallarına nisbətdən etkanda, öy işleri uzaq oltırıp medirlemasıq bilen xoşlaşıqı yerdən berdi. Tamak dinkin kaçıyış, yer sürtüş, kır yeştek öy işleri bilen şuğullansa artıqmayını sərp kılışıqı yerdən berdi. Öy işlerini kılışka amraq adamının əs tutuş kabiliyeti tekimi yaxşı buludu. 2021 yılı elan kılangan bir türlük tətqiqat ispatlanışca, öy işlerini naiti az kıldığan kişiler bilen seliştirganda, daim öy işlerini kıldığan kişilerinin beliş numarı tekimi yokur buludikken. Eğir əmge kıldığalarının diktini jigalışı başkalarına karaganda 14% etrapıda yokur buludu. Yenik əmge kıldığalarının əs tutuş kabiliyeti

Abdümbül'nün miyi tüygeşke sakçığı məlum kılıp yardım sordu. Neticede özünü öz tutup verdi. Abdümbül'nün yol yürüyüş ceryanında miyi kalmadı. Şopur 110'a telefon verip yardım sordu. Oynamağın yerden tutulup kaldı. 7 ayının 3. günü düştü bir er şahsi Abdümbül'ni heydep, Toksu nayesinin tam toğrak yesi yol bölüge gelgende Abdümbül'nün yıkılığısı tügep kaldı. Etrafta adam yok, yani gelip, yan telefonunun tokumu tügeydep kalgan idi. Ciddi ekvalda bu er 110'a telefon verip yardım sordu. Sakçı yoldaş, Abdümbül'imnin miyi kalmadı, tez gelip man yardım kılgan bolsanla. Toksu nayilik gönlen idarisi tam toğrak yezlik sakçıhanının halık sakçıları məlumatını tapşırıp algan ikin dərhal nəq meydana yetip geldi. Ama halık sakçıları şopırdın heydeş kenişkisi bilen yol yürüyüş kenişkisini körsütüşün tələb kılganda karıştırıp şu hamalla han ixip kaldı. O şundala özünün araq içip Abdümbül heydi geldiki sebeplik pravosunun allı burulla bikar kılın qalıqını esi kaldı. Er kinişkisiz Abdümbül Heydigelik'ten Toksu Nailik Gönlen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Etirtinin bir taraf kılışığı ötküzüp verildi. Ahırda bu erge kanun boyunca 14 gün tutup duruş 1500 yen cerimanı koyuş cezası verildi.

Her radyonun hoş dostlar, programımızın davamlaştırıvatınız. Her bir gününüz ne yaş oralaştırığımız var mı? Onda da tövendeki bayıldırım bu kulak silah. Saatin kongurkını özünüz yaktırılgan müzikaya doğrulap koysanız, uyganğa vaktinizde kalbiniz hoşal keyfiyat kutuludu. Naştılıkınız kuvvetlik bolsun. Yarışımlık özünüz yaxşı gördüğün rahat kiyimlerini kiyip, üyünüzdün tebessüm bilen çıkıp, işhanığı tebessüm bilen kırın. Bu tebessüm tabi elektr magnet bulup, itibarsızlık ve üşmeliklerini yoktudu. Onun için hava uçuk gülleri aptatkı kaklının. Çünkü köngül mü fotosintezgi muhtaç. Üstülünüzdeki gülle ya ki taladaki yeşilçiliktin kan uçu huzurlanıp, hayatlık tuyuğunuzda uygudu. Yaşaşının ne kadar güzel işgeldikini daim takitlep durun. Yani şu nesi seminizde bulsun ki, kancılık aldıraş buluşunuzdan kattığı nezer, çüştü çokum müydü bilim. 20 minut ya ki 20 saat boz kupayı. Her katım öğüden çıkkanda ya ki öğüge kaykanda imkan kadar bir yoldu miyim. Aşı tonuş koçula, tonuş çırayla sizge turmuşun ılıklıkını his kıldırdı. Turmuşunuz her vakit güzellik tutulsun. Penemlisi güzel nakşılarımız devamlı silah üçün.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, Çimliq meydanındakı qızğınlıq Şinjanın həyatı gücünü əks etdirdi. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yakında 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleş müsabıqısı, Ürümçi Olimpik Tentirbiye Merkezde muvaffakiyetlik ayaklaştı. 5. ayın 16. günü müsabıqı başlanış püştiki çılınğandan başlap, umumi hal kılğış müsabıqı ahırlaşkıca, bu qetimlik futbol müsabıqısı, futbol mestanlarının maharet tentirbiyesi bolğan kızgınlıkını urğutupla kalmay, şehir istimal kuvvetini tekimi canlandırıp, Her kaç şeylerinin cüş urup yükselip atkan terakkiyat yumuşak emeli gücünü canlılık ekset durdu. Bir kıtımlık amivi karakterlik futbol müsabıksı, medeniyet, tenterbiye, soda, sayahat çonkur yoğrulgan umumi halıq katta meriksi gaylandı. Bu muvaffakiyetin arkasına çonkur kezişke erzidgan nurgun ilham yuşurungan. Müsabıkını köngülü koyup ötküzüp, es kılışını birinci orun koyuş. 8. ayının 8. günü Ürümçi Olimpik Tentirbiye Merkezi şiltişke kırıştırılgenden bu yan tuncuk ettim, koş leniye bu içe can kılışını kütüv aldı. Şincan Dereciden Taşkari Futbol Birleş Musabıkısının 3. ligini talış musabıkısı Tentirbiye Meydan'da başlandı. Nek meydanda musabıkı körgenler sani 10.000'dan aştı. Yandaki Universal Tentirbiye Sarı'da Masi ve Nakşkeçiliki Mas Kadem'de ötküzüldü. 10.000'dan artıq muzik mestanisi Nəx meydan geldi. Ürüm şəhəri Tian Shan rayonunda oturuşluq Tuluq Otra 2-ci illik oquğuçusu Sübinur dadısı bilen bu cayğı geldi. Dadısı top meydanında müsabıqı gördü. O öz yaxşı gördüğün naqşı keçilikini gördü. Sübinur mındaq dedi. Taşqa aylama yoludun düşkəndə azıraq tosulup qalğandın başqa, meydan kirgəndinkin inıq körsətmə bəlgilərini boylap, Pidayılarının yetekleşi de dadam işkimiz artık yol mağmayla umuşlu halda ornumuzun tep oturduk. Tamaşbılar davatkan bu hıl yakış təsirat 14 asasi meydanının yaz boyu kayıt kayıtta mükemmelleştirilişi ve yenilinip əlalaştırılışı gelgen. Şincan'daki Tunç Növetlik Abdunmur Ayun Derecilik Derecinin Taşkırı Futbol Birleş Musabıqısı bulu süptü bilen Şincan Derecinin Taşkırı Futbol Birleş Musabıqısının özüyle Bir qetimliq ijodiy əməliyyat. Bu ilin 5-də Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı qatarlıq nayə dərəcəlik, həm onundan yuqur dərəcəlik müsabıqı paliyyatıdın 300 meydandan artıq ötküzüş, Şinjan Uyğur Abdum rayonunun 2026-cı illik xalq turmuşuq dair 10 əməli işi qatarıq kirgizildi. Müsabıqıya alaqadar xizmət layihəsi 2025-cı illə planlanışqı başlanğan bulub, bir yürüş puxta, yuqur ünümlük təşkili sistema bərpa qılındı. Abdunur rayon, Şinjan işləpçıqırış qoruluş

базарның инкасы адет кичи болды. Шинжан Уйгур Абдумрайлык соод ишлери тармагынын маслаштыруу жайлардагы кархана соодигер уюшмалары менен алакалышып, өкмөт менен кархана алакалыш көрүкү барпа кылды. Нургун кархана ташабыскарлык менен издеп келип, эмкарлашмакчы болды. 14 asasi meydanning hammasi garchi tantarbiya musobaqasi o'tkazish tajribasiga ega bo'lsa-mu, lekin Xinjiang bo'yicha bir tutash nomdorlikdagi yuqori darajali birlashma musobaqasini o'tkazishni ustiga olishi texi tunji qitimliq ish edi. Musobaqa maydonining ko'rish sezimi sistemasini birlikka keltirish, e'lon o'rni tasdiq qilishni qiliplashtirish, yordam bergan savdogarlarning qonuniy huquq manfaati kafolat qilish eng muhim ishga aylandi. Bir musobaqa maydonida 40 bo'lak A nusxadagi e'lon o'rnini o'rnatishga asosan birlashma musobaqaning nomdorligini olgan savdogarlar 28 bo'lak bo'yicha huquq manfaatdan bahramand bo'ldi. Tavallik joyiga 12 bo'lak e'lon o'rni oldin qoldirildi. Dunyovin mundaq dedi. Biz arqadan bir musobaqa maydoniga borganda shu joyga tijorat qoidasini Өлчемлік елан орнының башқыны, қайарда елан орнының көпәйтіп тәсіз қылышқа болдығалықыны түшендіріп, шу жайдекі карханларыны техім көп көргәзім қылыш бұрыстыға игі қылдық. Мұсабықа өткізуш тижарет пікір елінің бірлікі кәлтіруш үшін, содығар чақырыш коллектіпі айрым-айрым жанубы вә шимал Шинжанғы беріп, әрқайс жайлардығы мұсабықа тәшкілігі үші тәрәпкі үзілініп, кәсіпі жәттің тәрбиелешіні қанат ейдірді. Qashqar, Oqsu, Qumul qatarlıq jaylar pal izdinib, shu jayning savdogar chaqirib tijorat qilish xizmatini shu jaydagi tantarbiya tijorat shirkatining ustiga elishiga topshirdi. Dunyovin mundaq dedi. Pishib yetilgan musobaqa andisi, hukumat qattiq material asosini puxtalash, mulozimat tafsilotini mukammallashtirish, korxona bozor tijorati ustida chuqur izlanish, ikki taraf yaxshi hamturtki bo'lishni shakllantirishdan iborat. Шинжан Сылу Дженшин Тантарбия Кәсіби Тарақия Чеклік Шеркті Илгірей Қашқарда көп мейдан Тантарбия мұсабықыларыны мәсул болып өткізген. Шужайның қойық футбол кейпиаты вә бірләшмі мұсабықының Тарақият үшірін күчіні дәл жайды тұнып, Кархана ел бешіда 1 миллион 500 мүн юан мәбләк селіп, LED қаша елан экраны сетіліп, Шинжан дәрежінің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысының Қашқар асаси мейдан дішләтті. Bu şirketin baş direktörü Jang Fujun mundaq tunuşturdu. Musabaqa qızğınlığı barğan sıra açdı. Karxanaların qatnış aktivliği mi barğan sıra yuqur boldı. Qashqar asasi meydanı Şinjan boyunca özgül xas bolğan LED qaşa elan ekranı tayınıp zor bir türküm karxanını kilip hemkarlışqa jalıp qıldı. Bu Şinjanın tunji qıtım şehir dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabaqası ötküzüşü bolıp o arqaş yerlərğa bir meydan ölçənəşkən yuqur ölçəmlik İstimalının işçiliği türkü bulunduğun tantarbiya müsabıkısıya kandak tayarlık kılış gerekliliğini aydınlaştırıp verdi. Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləş Müsabıkısı Təşkili Komiteti Universal Bölümünün başlığı, müsabıka akbaratçısı Jay Hongfei mondaq bildirdi. Sodigar çakırıp ticaret kılış əmeli cengi de çınıqtırıp, pişbitilgən bir türküm yerlik müsabıka ticaret kollektifini yetiştirip çıxdıq. Şundaqla, keyinki növətlik birləşmə müsabiqa, hətta texim köp yerlik müsabiqalarını bazarlaşdırıb tərəqqi qıldırış üçün qımmətlik təcrübə topulduq. Müsabiqa meydanında əndizi yitildirib, teximi özü geçindiğən təmkin Şinjanını namayan qılış. İlinin yol qoyğanlıqı rəhmət. Məyli Cənub Şinjan ya ki Şimal Şinjan komandaları qalbı qısın, həmisi Şinjan futbolçılığının qalbisi. 8-9 gün keçdə Qashqar 0 arlıq supsidi elan qılınğan İlinin yol qoyğanlıqı rəhmət namlıq maqalə tez sürətdə dostlar çəmbirkin qapıldı. Köngülge yaqıdğan illik sözlər ifadələngən yızıqlarının arqıdiksi, Şinjanğı xas kən uçuq əndiz bulub, hər millət amının barğansıra özü gişindiğan təmkin royi qiyabdini texmu əksət durdi. Bu xıl işənç maharət müsabıqısı meydanda namayan boldi. Öz meydanı bilen karşı taraf meydanı tüzümüde başka cayga uzun seferge atlanan her bir futbol komandasının emisi sahip hanının nakşe ettip usul oynap karşı ilişiğe erişti. Her kaysi asasi meydanlarının özgüç hastalığı ige karşı iliş usulü, Şinjan Dərəcədən Taşqırı futbol birleş musabıqısı da keyfiyatını kötürdüğün en celibkar nokta olup kaldı. Musabıq meydanda bir bileklik topçi inişip pey tartışıp kalan rakibige yardım verdi. Тарбағатай командасының топтысы Аманжол Сәрікбол

Komanda hücum kılvatkan aşkışlık peyitte kadımını toxtutup, yıkılıp çüşken rakibini orundan turğızıp koydu. Sınariyası bolmağan bu illik görünüşler kalıplardın bir vasıta orun aldı. Kalıplarını illetti. Turpan Şehirlik Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü, Akbarat Teşvikat Bölümünün başlığı Güzel Nur Mandak dedi. Bütün Şincan'ın arkayız çaylardaki nöl arlıq süpüleri hem türt gibi oldu. Kayarda kızık nokta olsa, köpçülük birlikte tavsiye kıldı. Birleşme müsabıkının kızgınlığı baş yazdın, ızçıl, el kılgış müsabıkı keçisi geçi devamlaştı. Bu kıl temkillik müsabıkı meydanının sırtıq daraldı. Ürüm Şehirlik Güven İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı, Teşvikat Terbiye İtekçilik Çoğun Atırtı'nın muan başlığı Yalkuncan Yasin özgürüşlerinin küzdüp baykıdı. Hazır müsabıkı meydanına kırgende köpçülüknün əmisi tertibini inik belidu. Abdumobil toxtutuş, üçret tutuş, meydan kirişini kayıt-kayıtta əskertmesek mu, tertib təbiyla şekillendi. Neçe 10 min kişi katnaşkan bir kıtımlıq çoğun tüptiki müsabıqının sınaydığını, təşkil ügüçilerle bulup-lu kalmay, yana her bir adetki katnaşkıçılar bulup, her millet amma əmili erkit arqılıq cevap qağız tapşurdu. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı futbolunu bir xil qızıq işləməz, bəlkü nurğun şincanlıqlarının turmuş usulu qaylandırdı. Bu kıtımlıq futbol müsabıqısı burunla maharət cəhət siniş bilanla çəklinib qalmadı. Tehim mühimi, o Şincan'ın tereqqiyatını köstüdüğen bir canlıq ülge op kaldı. Tenterbiye kündülük turmuşka çoğunkırı sınışken de, idar kılış ünümü, bazar hayati küçü, adimiyet çeyatiki kıyapet ortak mücessemlinip, asıl bolgan bu xil küş, del Şincan'ın üzüksüz algı ilgirlişidiki canlıq, yumuşak, emili küştürü.

özünü uzuqlandıra alaydı. Gerçi bazı muhlar qara yakı sözün rağında bolsa mı, pigmentinin tuz bilişi bilen xloroplast yanılı mövcud bulup durudu. Meyli her kandak muhit altıda bolsun, yoruqluq muhlarının mövcud bulup duruşunun zörür şartı. Mavin camundaq dedi. Leşaynik yüzün bakteriya ortak dini, mikrocalıqlarının bir xili. Belkim bazı nitrallaştırış rolunu oynayalışı mümkün. Lekin fotosintez ile para alışını atayın. Nurmo leşayniknin mövcud bulup duruşudaki zörür şartımız. Deniz okyan ekologiya sistemistin başka, orman, otlak, çimlik, köl asti, hatta deniz yüzden igiz rayollardaki yalangaç tağ cinslerde muhtırdaki ösümliklerini körgülü buludu. Mavin Canmondaq dedi. Eğer bütün dünyadaki neçü 10 min xil muhni bir bütün gevde edip karısak, muhlar mutlak alda kurukluk yüzdeki hayati küçü en küçlük tür bulup kalıdı. Lekin bu muhlar oxşaş bulmağan tür topu bulup, eğer türler birlik kılınsa, muhtırdaki ösümliklerinin hayati küçü tesavvür kılgandak onç küçlük bulmaydı. Gerçi bir kısım ösüş muhitini tallamaydıgan muhtırdaki ösümlikler bolsa mı, lekin umumlaştırıp etkanda köp kısım muhtırdaki ösümliklerinin muhitki beqiniş derecesi naiti yukarı. Bazı muhtırdaki ösümlikler iptidai muhitin ayrılgan aman kaytı öselmeydi. Yerimge yakın muhtırdaki ösümlikler su yeterlik muhitta normal köp yalaydı ve öseleydi. Onundan başka derek ve çatkallarına nispeten etkanda muhtırdaki ösümliklerinin ömrü bir kadar kıskı buludu. Müşmenden etkanda o yanıla aciz buludu.

0: Növbette, devlet tarafından noktalı koğduladığın muhtırdaki ösümliklerden cemi beş xılı var. Kesbəhlileri umum yüzlük alda muhtırdaki ösümliklerini koğdaşı toğır geliyordu deyip karaydı. Mavın camın dağıtı dey. Muhtırdaki ösümlikler neyimle deyen bilen çolpan ösümlikler koğuşmaydı. Kişiler bir karapla koğdaş kereklikini bilelmeydi. Muhlarının yaşayış muhtını koğdaş mı, ne aydı mıyım?
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayman. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtdüp, Kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.

egiz götürüp aynakını sürtkende mörü çokusunun astıdaki tar boşluktaki tokulmalar asala tekrar sokuluş ve sürkülüşünü keltirip çıkırdı. Bu xil hareket uzun vaxt tekrarlansa asala mörü boğumu yallığını keltirip çıkırdı. Dəsmalını xadının üstüge bağlayıp egizde sürtüş məşğulat elib verip kolunu

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

پول قرض آلماقچی بولوب رد قیلندی. او قاشتاش اوغرلاب 600 یوانغا سېتىپ ئەتتى. 7 ayının 10. günü saat 16 etrafında Çerçen nayesindeki bir kaştaş dükkanında dükkan egisi Hufamlik mallarını retlevatkanda 4 kaştaşının izdireksiz yokap ketkelikini baykıdı. Umumi kıymeti 3500 yen bulup Hufamlik derhal sakçığı məlum kıldı. Çerçen nayelik güven idarisi cinayişle təhkikleş çoğun etirdi, sakçı məlumatını tapşırı olgan ikin derhal təşürüş

Abdümbül'nün miyi tügeşke sakçığı məlum kılıp yardım sordu. Neticede özünü öz tutup verdi. Abdümbül'nün yol yürüyüş ceryanında miyi kalmadı. Şopur 110'a telefon verip yardım sordu. Oynamağın yerden tutulup kaldı. 7 ayının 3. günü düştü bir er şahsi Abdümbül'ünü heydep, Toksu nayesinin tam toğrak yesi yol bölüge gelgende Abdümbül'ünün yıkılığısı tügep kaldı. Etrafta adam yok, yani gelip, yan telefonunun tokumu tügeydep kalgan idi. Ciddi ekvalda bu er 110'a telefon verip yardım sordu. Sakçı yoldaş, Abdümbül'ümün miyi kalmadı, tez gelip man yardım kılgan bolsanla. Toksu nayilik konan idarisi tam toğrak yezlik sakçıhanının halıq sakçıları məlumatını tapçırıp algan ikin dərhal nəq meydana yetip geldi. Ama halıq sakçıları şopırdın heydeş kenişkisi bilen yol yürüyüş kenişkisini körsütüşün tələb kılganda karıştırıp şu hamalla han ixip kaldı. O şundala özünün araq içip Abdümbül heydi geldiki səbəblik pravosunun allı burulla bikar kılın qalıqını esi kaldı. Er kinişkisiz Abdümbül Heydigelik'ten Toksu Nailik Gungan İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Etirtinin bir taraf kılışığı ötküzüp verildi. Ahırda bu erge kanun boyunca 14 gün tutup duruş 1500 yen cerimanı koyuş cezası verildi.

Hürmet radyo okuculuğa. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ili. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programması da süni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yolgu koyuş, enik otturgu koyuldu. Hem de her kaysı

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alığı ilgirlevatkan radyoan uçular. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Hektilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp Sosyalistik zaman yıvlaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küşlük kanunçılık kapalı digi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Ağtılap Kanun Destorini Yakşı Yolu Koyuş Gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiya 18-nji qurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumüzlük kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu töt umumüzlük stratejik orlaşdyrmasyna kirgizip güçlük algı siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumi ýygnada mahsus muhakeme kılınıp, döwletni kanun boýça idara kılışını umumüzlük algı siljitişe dair bir kança zor mesele doğrusuda karar çıkarıldı. Partiya 19-nji kurultayı içilgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç Komitetini kurup, umumluk ve strategiye yükseklikte durup, Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç doğrusuda yeni bir katar zor tedbir uğurlaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrasıgı kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstehkemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapaletlendiriş bilen, partiye içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz, mühim sahelerde kanun çıkırışını algı siljitip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çoğunkurlaştırıp,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Podcast'ı belki yadınızda boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Obul Kasım'nın Halıran Çiğhar Gündamlık Pavustu'nun aldın kısımdan anlatkandık. Şundak kılıp, hayatı da tuyuksuz payda bulkağın, uklusa küçüğümü kırmaydıgan mükerem, Subat'ın ıstıkbalını varaklı bayran kılıp etti. Subat, tiyikçe işlanın kandak bulup, bunca kalay mı kalışıp ketkerlikini bilenmey, tenırka kılgan idi. Çünkü o, tiyiği yıkındıla, mektep meydanda varlık okukçu okuğucularının aldıda takdirlengen. Şehirdeki Ali Mektep'e imtihansız kubul kılınış salahiyetine erişken ıstıkballık bir şekilde idi. Ama gözü yumup aşkıca tuyuksuz payda bulan Mükerem'nin alkında bıraklı bayram bulup hemen imistin ayrıldı. Mükerem, tiyiği bununlık bilen buldu kınmay, onunla devamlık tehdit silip atattı. Ondan da Mükerem yeni kandak şumluklarını kınmakçı. Onun ahırkı məxsidi neyme? Subat, keyinki günlədə yeni qandaq işləği yolu qıdıqandı. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Mahira Obul Qasım'nın Halıran Çiğhar Gündamlıq Postu'nun davamıdı bolsın.

صوبیه. بوغان اشلامش شو. من özüm ki pak. Meyli işinin ya ki işem ben sizden herkes vazgeçmeyim. Sulpiye, Mukerrem bilen subat otursa ki vekani başın ahırı söz katmayı cimmede oturup anlığan bozu mu? İçi de subatta içindi, hasret çekti. Mukerrem'den kattık nefretlendi. Ama Mukerrem'nin subatka küyüp kaldım deyip çaplışı vağını idiyistin zade ötmedi. Zulpiye'nin nazarında oğulla kızlarının koğuluşudu. Bulup mu, Mukerrem'dek Bayaşat ayıldın kilip çıkan kızla Hakaur çoğun çikildi. Onun Subat tek bir okuğucuğu isli bilişi mümkün mü? Mukerrem'nin diğerlerini yalgan değişki bulmaydı. Çünkü bir koldan çabak çıkmaydı elbette. Sizin matematikteki ötgörlükünüzge Mənli əməz, məktubimiz ki, barlıq oxuduqçıla hayran qalğın. Bulub mu, siz çoğun sallanımı eğizinizde qoşub elib işləb etsiz. Hətta, xeyli mürəkkəb köpəydiş və bölüş məsələrini qələm təvrətmək qalınızla yeşib, cavabını doğru çıxqalğın çıxınızda, pah, bu nimi karamət, dəb, həmimizdən qeytib qalğın toq. Oxuduqçıla sizin aqınızdın, bu bala məktəbki zayi gedibdü. Onun bu mektepke çıkıp okutucu buluşu da çokun bir sır bağı diyen. Mukerrem sizini izlep mektepke çıkan dinkin bu sırla aşkarlandı. Sizin kalınız ötgür boğan bilen aklınız yokken. Bir kızını dep çaknap durgan keleçeginizi harap kıpsız. Bu ne kadar açık kasrette. Ben sizin bu kılmışınızın numus kıldım. Ben sizge hemini sözləpbədim qo. Mukerrem'ini qarlıvətdi edəb. Maqul. Mukerrem sizini qarlıqan bolsa, nem üçün onu qoğlanı qımay, sizini qoğlaydı. Onunla tənkilənmədim. Özümünü axlaşqa amal bulmadı. Mukerrem'nin mağı yazan xeydi ba. Şu xətini oqısınız, minin deyənlərimgi işinizsiz. Xatni Mukerrem'nin öz kolu bilen sizge belgeliğini men ködüm mü? Kim yazgalıqını men edin bilay? Şunlaşka onda xatlagi men işenmeyim. Siz şu Mukerrem'nin aylı şaraitini közlep... Boldu qılan Zulpiye. Hediğinizin bek işip kettiniz. Men teksizini anlıq, okumuşluk kız. Dertlerini çüşündü. Bu işlağı toğır qaraydı o dertti men. Oylumuğa yedin, siz meni rəzil, iplasqa çıxırıb ettiniz. Əsli, sizlə ayalların həmmiğla oxşuşkən sizlə. Rast deyisiz, biz qız ayalla həmmiğe anlıq qaraymız. Amma köngül məsələsi keyəndə intayın şəxsiyyətçi. Biz bir ərni çin yürükümüzdən süyüb, onun köngül bəsək, o ərnin hissiyatımız qarsanışıqı çıdab duramaymız. Qarğanda ölüp bəsəm mü qumanınızı yoxdamaydıqan oxşaymən. Şundaq, sizge boğan pak əqidəmni özünüz nabut qıldınız. Könlümdü quman peyda buluşu mu qarar? Eytan, əmsi qanda qılay. Sizden bihudu qumanlarınız yoxdur üçün işkimiz toy qılaylı. Siz deyək əmdili xizmətki çıxdınız. Toy qımığın akıhədləriniz dursa, atanınız sizden toy qılışınızı ruxsat qılamdı. Mukerrem, yeni əskili qısqanda qılısız. Mukerrem, işkimizin otursa qarısı ayı taşıldı. Minin hazır kallam ilişib, umaşlı bop getdi. Qaran Zulpiye, Mukerrem'dan ibarət bu sayı əsla mövcud emez. Bunu özünüzü yuqqı vama. Siz bana çin əqidi qığan bir kız. Sizge herkes vabasızlık kılmayım. Başka işlerden hem kılışınızın haciti yok. Hem işini özüm onşayım. Subat, atanızın toy kılışkı aldırıp getmedi karış çıkışıga katli onumadı. Onu gibi pekir güzemeyen Sıdıqcan bilen Padügül, Nailaş, Zulfiye bilen işkisinin toyunu kıp koydu.
Subat bilan Zulfiya to'y qilib, maktabdagi shu kichik bir ig'izlik yotoqda uy tutdi. Keyinchi ular o'rmon kentidan joylik yer olib, pishiqishda uyun bor modisi bor degidek uy soldi. Bir o'g'il, bir qiz farzandli bo'ldi. Ular orliqda navbat bilan Urumchiga kelib, bilim oshirib, oliy ma'lumotli bo'lishdi. Keyingi kunlarda Subat yezliq o'tir maktabga. Zulfiya yezliq birinchi boshlang'ich maktabga o'tkaldi. Ham yezliq o'tir maktabning yenidan joylik yer sotib olib, chiroyli uy solib ko'chib kelib oldi.

0: İtizlanı suğardım.
1: Baskını su deryağı koyup berildi. Ben sesip ketken kap karı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mehrning osti bir okyan, oqar söygü üsti çeksizdir. Dolquni barq urup her dem, qırgaqta bostani çeksizdir. Tebessüm eyligey her dil, onun tepti gülhanı ölçmez, deryalap ismi horumaz, çankagan çöllerge çeksizdir. Muhabbet bağırda güldek kuşpırak çaçkay visal, bir visal yürgen keçinin közü de mehir çeksizdir. Tang çıkıp söyse ziminni, bulbul kelip gülge konur. Aşkı söygen cahannın meşkı dildi çeksizdir. Şundak şiirlerimizde, nesirlerimizde, erkandak eserlerimizde, küylerimizde sözleyimiz ki bu mihri muhabbet dünyadaki en güzel nersidir. Mihir bilen ozuklandırılgan turmuş bizgi tehimi güzel yislanı kaldırdı. Mehir bilen ilingan kademle yılla koynuda huddi üşmez yıldızdek çaknak durdu. Şunun üçün sevimlik dostlar, mihriballıktan ibaret bu güzellikni hayatımızga hemra kılaylı. Bizden kalbimiz mihriballıkka, hayatımız muhabbet kit olsun. Nöbetteki yakınlık nakşılarımız mı? Yani şu mehirli gönüller üçün.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adamını heyran qaldırğıda küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. O ahırkı hamıldar vaktini ve şu kitimki tuğutta balısının ölüp kalgallıkını əsləb şundak oylap kelip atattı. O yine bayağı çay içip çıkan dekkanının öydeki yaş bir ayal bilen kılışkan paranlarını əslidi. Onun dün balısının bar yokluğunu sorğanda o çıraylık cuvan külüp durup bir kızım bayıydı. O ölüp gitti. Onu kömüp koyduk. Dep cevap vergen idi. Onun ölüp gitkeni kaygırdın mı? Kaygırdığa nemisi ba? Boğayının nevirleri onunsız mı heli ba? Balı bolsa bir avarçilik. İşiniz iş olmaydı. Put kolunuz çülüplü kalıdığan gep. Dolly şu çağda onun begen bu cevabıdın nefretlengen idi. O cuvan yekimlik mulayim bolgaçkı mı? Dolly onun şu gepini əsləp kaldı. Bu gerçe adım iyilikini yok atkan gep bolsu mu? Ama onun yolluq terpi yok mu emesiydi? Kıskısı dep oyladı Dolly 15 yıllık hayatını əsləp durup. Hamıldar buluş, köngül oynuş, garanlık, hiç işki kolu bağmaslık, asaslıkı sertleşip geçişle, kandak yamanı, kitim şuğu, şundak çıraylık bir kız, hazır kandak sertleşip geçken, mem hamıldar boğanda aşındak sertleşip gitmen, tolgak azabı, tuğut, ve başka çıdığısız azapla. Ahırkı minutladı ki, onu dinkiyinki balı imit işle, kırpık kalkmay uyuksuz ötken keçile. Bu korkunuşluk azapla. Dolly'nin her bir balısı da digidek, emçikinin topçısı yerilip gitetti. Şu çağlarda tartkan azaplarını

Milletleri, okuş, latin tili ügünüş, muşuların hemisi kıp tüketkili olmaydıgan şunçilik müşkül işla. En korkunuşluğu balıların ölüp gelişi. Bu hiyallarının keynidilla, onu bolguçunun yürükini par par kılıdıgan bazı əslimile kallısıdın bir birləp ötüşkü başıldı. Tamak ağırkı bilen ölüp ketken en küçük oğlunun dəpni künü. Ademlerinin alıren küçükkini mid sandıkıga pervasız karap turuş kalları. Üstüde zer renglik kristba mid sandıkının alıren kapıkını yapı vatkan aşı bir dakiki içi de oğlunun büdür çaşlık küçükkini beşiği közü düşüp yürek bağrının par par bolgallıkı. O işla nemi üçün zadi? Şünçü capalağını tatkangı layık nemi halavet ködüm. Köygünün pekat ömür boyu bir minut mu aram tapmay. Dem iğrayak bop, dem balı emitip, dem hapı olup, godon şip, özümlü mü, özgilerini mi kıynap? Erimnin közüge set görünüp üç bilen boldi. Uşundak kiti versem, ahırda ballarım terbiye kömügen bəxsiz biçarlag ayınıp kalıdı şu. Eğer bu yıl yazını Levillaninkide ötküzmügen bolsam, bilmedim, günümüz nem bulakin? Elbette, Levin bilen kiti şunçilik obdan. Şunu biz kılç kısılıp kalmadık. Lekin davamlıq turu verişkimi bombaydı de. Ulanın balısı oğanda bizge yani yardan beriş yok kep. Onun üstüge ulanın ehvalımı tazı yakşemez. Özüge işle mi digide kaldırmağan dadamın bizge yardan beri alışı mümkün mü? Demek ki hazırkı ehvalda balılarını özem yalğız bekip gitmeyme. Başkaların yelinip yardım tileşkimi bombaydı. Balılarının bir erge kazayı tıpkan mısılı bolğını. Bir amallarını bekip giterme. Uladın yaman balılar çıkıp kan mısılı boldi. En çok ümidim mi şu? Onun için meyeni kançlık cepat atımen. Kançlık kanter akuzumen bilip bombaydı. Benim ömrüm uşundak ötüp gitidu. Dolly, o yaş cuvanın sözünü yani iyisigi ilip azap bilen şu işlani əsləb kaldı. Ama onun şu geplerinin işçi de kopal bir hakikatinin varlıkıga koşulmay mı turalmadı. Kandak, Mikhayla, yani kançlık yol ba? O özünü korkunuş kiseli vatkan hiyalladın kutuluş için gocidardın sordu. Muşi yezdin hesaplığında yani yeti çakırın ba deyişidi o. Peyton mel işçi bilen meyip küçük bir körük yitip badi. Çigi argamçılanı öşnüsüge artıp alğan bir top dikkan hotulla külk çakçakla bilen huşal paranglaşıp körüktün ötüp gitip atattı. Peytonunu körüp hemisi cayıda toktap heyran buluşkan halda karap gelişti. Bu sağlam ayallarının huşal keyfiyatları Dolly'a huddi şu keyfiyatlarını köz göz kılıp atkan dek tuyulup getti. Hem Adem huşal, hem Adem hayatının peyzini sürüp etipti. Dolly o hotullarını arkada kaldırıp oldu taraftaki döngü karap boş tevrinip ketip atkan konu pasondaki peytonda şu hiyallarını kılıp oltırat. Men bolsam, yeniden türmeden çıkan mehbus kokşaş, oylaydığınım köp, cepadı ütüvatı men. Manı muş seperdila bana azırak aramlık boptu. Hemmisi, aşı dikkan kotulla mu, sınlım Natalia mu, Varinka mu, men aldığı ketuvatkan anna mu, halavet içi de huşal yaşavatıdu. Yalğız mella şu huşallıkının sırtıda.

0: ula annan ayıplışıdı. O ne mi kıptı? Men onundan yakşı mı? Herhalde minin özem yakşı gördüğün erim ba. Könlümdeki dek bombası mı? Yenili onu yaktır men. Lekin anna erini yakşı görmeydi. Annanın günahı zadı nime? O mu yaşış gerek? Tanrı hemimizden dılığa aşı arzunu sağan. Eğer onun orunda boğan bolsam, men mi şunda kılışım mümkün? Aşı müşkül küllede, o Moskova'a mini dep bağan. Şu çağda, özemnin kığınımnın toğra yaki hata boğallıkını hazırgıcı bilenmey kilovatı men. Şu küllerde men erimni taşlap, turmuşumnu başkadın başlasam bop diken. Belkim bire ademni çin könlümdün yakşı görüp kelişim, ya ki başkala terpidin yakşı görülüp kelişim mi mümkün idi? Bir hesapta hazır kıdek muşundak yaşıgınım mı yakşıdı he? Men erimni hürmet kınmay men. Onunla muhtaç mı emes men? Men onu meyligi koyup itip kaldım. Şunda kığınım toğır buldu mu? Uçaklarda beni yakşı gördü Allah bağıydı. Çırayım dimi ketmigen idim.
1: Dolly şunda hıyalladı bolu bitip, bir dilla aynak karap bakkısı gelip kaldı. Kol somkısı da seperdi gördüğün aynakı bağıydı. Aynakını ilip görüp bakkısı geldi. Lekin kaynigi kayırılıp, Peytun keş bilen ırganlap oltırgan gocudarının dümbüsüge karap, ikkisinin biri kaynigi karap kalsa, set bolmusun dep oylap, aynakını almadı. Dolly, aynak karmay turup mu, işçide yeşinin ancı çoğun emeslikini. Bir iş kılaydısa, hazırımı ülgürdüğallıkını oylap, erinin ağınısı, Sergey Ivanovich'ni esi kaldı. O onunla tolumu yakşı muameli kılattı. Balılarga kızıl çıkıp kalganda, onun bilen bile balılarga bekmi yakşı kargan, onu yakşı görüp kalgan idi. Onundan başka yeni bir yigit mi bağ bulup, erinin çakça kılıp deyişçe, o onu üç ağaç sınılının içi de en çıraylıkı diyen iken. Şunun dünkiyen Dolly bir mezgil en kızgın ve en bimene şık otuda püçülünüp yürüdü. Anna hoy mu obdan kıptıken? Men onu zadlı yamalımay men. O özünü mü başka birini mi bəxtlik kıldı? Man okşaş, eri nemeli dese makul dep türmüdü? O her kaçan kıdek hazır mı çokum şundak güzel, yekimlik, akıllık, uçuk yoruk. Dolly şulanı hıyal kılıp, bolup mu annanın yisiyatıgı berildi kallıkını oylap, meyqıda mənili külüp koydu. Ve özünü mü annağı okşaş aşındak, işkıvazlıkı berilgen, vücuduğa kılmıkıl alahidlikle mücessemlengen, tesavvurudaki bir erni özüge aşık bolup kalgan halette köz aldığı keltürdü. Annağı okşaş, men mi hem mi sırımını erimge eysam? Bu haberini anlığanda, Setva antan kılıp, temtirep kesse, dep oylap, ihtiyarsız külüp ketti. O şunda hıyallarını kılıp olturganda, o olturgan peytun çoğun yoldun, Vozdejnisk terep kayrıldı.

0: Şu işidin netice kazanmay kanmaydı iken. Kılıvatkan işidin zerikiş buyak tutulsun, bağın sır kırışıp gidi iken. O kolun işkililigan, acayip çiver bir iyilik başkurgu iken. Dikkançılık işlerimi şunçilik inçke. Onu bu taraflarını bağın sırı düşünüp yetevat hemen. Lekin, dikkançılık bilenle çekilinip kılıvat kaçkımı, Netçi 10 min rubliyelik kırım çıkımlarını hesaplaşka sel galırak.
1: Anna sözde vatkanda çıraydın mağrur hem şok bir kıl külke pekatlı neri bolmedi. Bu kıl halet erlerinin bazı ortakçılıklarını yenili baykıgan ayallarının çıraylarda köperek görünüp kalattı. Av igiz imaretini gördün mü? O yenidin selingan doktorhana. Onunla 100 bin rubli de harcandı. Bu onun en maktındığı eseri. Bu doktor hanı kandak selinip kaldı bilemse. Dikkatla onun den. Otlakının icra hakkını kemeytip bir işine talep kılıvıdı. O katti onu mıydı? Kin ben onu bir kıllı kılıvat sen deyip eyipledim. Pütülleyminin bu gibim üçüllü emez. Başka sebeplerimi buluşu mümkün. Şunun din kiyen o özünün bir kıl emelçikini köz tüp uyuşçun. Muşu doktor hanının selişki tutuş kıldı. Rastımlı desem bu bir küçük iş bolsa mı? Şu işten kiyen ben onu tekimi yakış gördüm. He mana, hazırlı bizden turalgı öylerimizde körüsen. O öyle onun boğusudan kalanken. Hazırgıça sırtkı görünüşünü özgertip bakmaptı. Pah, ne mi digen çıraylayak? Eyrallıkta közleri çöçektek bulup ketken Dolly, Osman boyu keledigan yap yeşil kadimi dereklerinin arılırdın görünüp durgan yumulak törüklü katlı bir binanı görüp, ihtiyarsız apırın okup ketti. Hakikaten çıraylık şundak mı? Binanın üstüge çıkıp karaydıgan bolsan, etrafının menzirsi alamet güzel görünüdü. Ulanın peytoni, uşak taş yeğitilgan hoylığı kırıp, binanın olduğu kelgende toxtadı. İşki işçi, hoyludaki dügilek güllüknün çöğürüsüge aylandırıp taş tizi vat attı. Güllüknün topsini yumuştup buluşkan idi. Ula bizden baldır kepoptuğu o? Dedi anna, pelempeynin aldıdın yetilep kete vatkan, özünün etini körüp. O acayip esil at. Sının çüçü? Bu atının putları kıska. Onu men şunçilik yakış görmen. Bu yakı hep gel. Man kanek ilip berin la. Graf kene? Soru de o binanın içinden çıkıp gelgen, retlik giyingen işki hizmet kardın. Ha, ana özümü çıktı? Dedi anna, Veslovski bilen bile özlerinin olduğu çıkan Vronski'ni görüp. Siz Kinez hanımını Kayız hanı uğurlaştır siz. Vronski anladın Fransızca sordu ve onun cevabını kütmeyle Dolly'din yeni bir kitim ehval sorap kolu söyüp koydu. Balkonu ba çoğu uydu tursun mikin deymen go. Yak, tolum jirakop kitido. Aylan mıydı ki uydu tursun? O öy işkimiz körüşüp durduğanı eplik. Şundak bolsun. Biz öy kırıp kettik. Dedi anna, hizmetkar açıp begen kentini amrak etiği bir vitip. Siz vazifenizden unutup kaldınız. Dedi anna, öz bilen bile pelempeydin çıkıp gitip atkan Veslovski'ye Fransızca sözlep. Keşirsiz, benim vazifelerim yançıklarımı toşup ketti. Dep Fransızca cevap verdi Veslovski barmaklarını pincikinin yançuklarına selip durup. Lekin siz tolu mu keş kaldınız? Dedi anna kol yağlıkı bilen atının ağzı tekken kolunu sürtüp durup yani Fransızca. Andın dolyığı burulup unudun sordu. Kançılık durduğun bop geldin? Bürküllü mü? Koysan çoğu bombaydı. Men ulağa bir gün gülü berip kelimen dep vedi begen. Onun üstüge balıla.